kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde.

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

Dolmuş sayfalarım, tükenmiş kalem. Kendime bir ceza vermeliyim ben. Hiç huzur vermedi bana bu alem. Başımı taşlara vurmalıyım ben. Kendime bir kurşun sıkmalıyım ben. Beynime bir kurşun sıkmalıyım ben. Sıkmalıyım ben.

gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: Kuday FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45

0: yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evi

0: salonları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256 Efeler Belediyesi.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercih

0: 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Aydın Çine.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: dinlediniz.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümmet Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz.

0: Bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
4: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
5: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256 Efeler Belediyesi.
0: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: 544-367-84-36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533-148-6909. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544-444-0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine.

0: Günaydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
0: dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F-0

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet

0: ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
1: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 02

0: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: ailesi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: ailesi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı

0: atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
2: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Dinlerken "o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu" diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efe.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Evlenmek ve evi

0: salonları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su.

0: daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Cine

0: adresi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil.
0: Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel, hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin

0: Nesi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.

0: Kadıköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, C'den her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
2: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı.

0: Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Evlenmek ve evi

odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0200

Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest. 0533 148 69 09. Waterbest. Suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550

0: 290 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı da birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de.

0: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 99 09.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var. Ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon: 0256 225 4371. Telefon: 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kırbahçesi.

0: 0541-471-4977. Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554-177-8667. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
0: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar içi Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256-340-0256. Efeler Belediyesi.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz.

IFM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günleriniz

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların

0: Köy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine

0: 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana

0: IFM Reklam.
1: Ve reklamların ardından tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler.
2: Harabemi saklar, kaftanım ipek, benzin soluk metro, aşiyan yanar yanar için.
1: Şimdi de Sefo ile devam ediyoruz. Bu yazın en popüler isimlerinden birisiyle.

Ve şimdi de sırada Deniz Seki ile Ozan Doğulu'dan İnsan Lekesi geliyor. Karışık. Ve her leke çıkar ama insan lekesi çıkmaz diye de ekliyorlar.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik Beyaz Eşya, Halı, Perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu, Münir Özkul Sokak, No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik Beyaz Eşya'ya, Halı'dan Perde'ye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı.

0: Çocukların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders adlı spor kulübünde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders adlı spor kulübü. Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
1: Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de HDP yüksek olanların tercihi. Başarı

0: 0544-367-84-36.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evin

Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evin

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'e de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi köfte.

0: Hedefi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya, İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efe.

onların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders adlı spor kulübünde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri, Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik

0: Binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü. Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi. Yeni bir yuva kurmanın heyecanı Bakış Ev'de başlıyor. Açılışı özel fabrika destekli ürünlerde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiren koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları ve daha fazlası şimdi çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor. Unutmayın, mobilya uzun yıllar kullanılan dayanıklı bir yatırımdır. Sadece fiyatlara değil, güvene de yatırım yapın. Bakış Evi gezmeden mobilya almayın. Bakış Ev, Yağcılar İçi, Aydın. Kaliteli yaşamın, güvenli alışverişin yeni adresi.
1: Köy hayatını özleyenler, doğal ağaç gölgelerinin serinliğinde, bol oksijenli, huzur dolu bir atmosferde, güneşin ilk ışıklarıyla buluşmaya ne dersiniz? Mutlu Dutlu Bahçe'de doğal köy kahvaltısı sizleri bekliyor. Dalından gelen lezzetler, ev yapımı doğal reçeller, ceviz, incir, enfes sarmalar ve birbirinden özel doğal ürünlerle sofralarınız şenleniyor. Şehrin gürültüsünden uzak, huzurun ve doğallığın adresi Mutlu Dutlu Bahçe'de sevdiklerinizle unutulmaz bir kahvaltı keyfi yaşayın. Adres: Aydın Muğla Karayolu, Dorumlar Kavşağı, Çin'e. İletişim ve rezervasyon için 0554 177 86 67. Mutlu Dutlu Bahçe, doğallığın, huzurun ve lezzetin buluşma noktası.
2: Dinlerken "o iş hiç öyle değil, ben şimdi öyle mi dedim ve gerçekten konumuz bu mu" diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Serset Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor.

0: Ege'nin Sesi TV'den ekranlarına, TV'den ana haber bültenine hoş geldiniz. TV'den haber merkezi tarafından hazırlanan gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'de bir baba tartıştığı 33 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli baba polis tarafından yakalandı.
1: İzmir'in Bayraklı ilçesinde aile içinde yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba pompalı tüfekle oğluna ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli baba, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
0: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan Tofaş markalı otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
1: Denizli'de yağmurun ardından kayganlaşan yolda feci kaza. Takla atan otomobilde baba hayatını kaybetti, kızı ise yaralı kurtarıldı. Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 60 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta bulunan kızı ise sıkıştığı otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
0: Bitlis'in Tatvan ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki piyade uzman çavuş Ahmet Balaban, memleketi Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
1: Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan piyade uzman çavuş Ahmet Balaban, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreninde dualarla toprağa verilen Balaban'ın eşi ve annesinin feryatları yürekleri dağladı. Genç uzman çavuştan geriye ise eşiyle paylaştığı mutlu anılar kaldı.
0: Kayseri'nin İncesu ilçesinde Hatay'dan Giresun'a gitmekte olan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada bir kişi yaşamını yitirirken 24 kişi de yaralandı.
1: Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesiyle sonuçlanan trafik kazası can aldı. Kaza İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hatay'dan Giresun'a gitmekte olan yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından devrilerek yol kenarındaki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede otobüste bulunan Gülümser Olgun isimli yolcunun hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden yolcunun cenazesi olay yeri incelemesinin ardından morga götürülürken kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Ben yolcuydum, Adana'da bindik araca. Yani şoför artık uyudu mu uyumadı mı, şoför değiştirdi diyorlar, onu da tam bilmiyoruz. Viraja girdi diyorlar ve hatta tekeri değiştirmişler, yedek lastik takmışlar. Bariyerlere çarpıp ağaçlara çarpıp devrildi.
3: Otobüs dolu muydu?
2: Doluydu, fulldü de otobüs.
3: Nasıl çıktınız abi, anlatabilir
2: misin? Kendi imkanlarımıza çıktık camdan, kendi imkanlarımıza çıktık. Sadece mavin, mavinin, Allah razı olsun mavinin. Mavin bir saat, iki saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
0: Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavga faciayla sonuçlandı. Balkondan yaşananları izleyen 31 yaşındaki bir kişi isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
1: Mersin'de aile içi tartışma kanla bitti. Merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer mahallesinde aile bireyleri arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlardan biri evinin balkonundan olayları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti. Ağır yaralanan Karaduman, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken cinayet büro amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
0: Manisa'da motosikletle seyir halindeyken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden baba ve 16 yaşındaki oğlu gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
1: Manisa'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Çetin Kıtıllı ile oğlu Ayaz Kıtıllı için cenaze töreni düzenlendi. Şehitler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı anne Özlem Kıtıllı, tören boyunca gözyaşlarına hakim olamazken yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Baba ve oğlu duaların ardından Kırtık mezarlığında yan yana toprağa verildi. Öte yandan olayın şüphelisi olduğu belirlenen kişi İzmir'de yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev tartışması kanlı bitti. Anne ile iki çocuğu bıçaklanıp darp edilirken gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
4: Polisi çağır. Polisi çağır.
1: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev tartışması kanlı bitti. Anne ile iki çocuğu bıçaklanıp darp edilirken gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
5: Tam iyileşmedik.
1: Olay Kuşadası'nın Değirmendere mahallesindeki Uydukent sitesinde meydana geldi. İddiaya göre evlerine izinsiz yerleşildiğini öne süren aile ile evde bulunan baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada anne ile kızı ve oğlu darp edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan oğul hastaneye kaldırılırken anne ve kızı da tedavi altına alındı.
5: Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Böyle zararlı insanların ömür boyu hapiste kalmasını istiyorum. Can mal güvenliğimiz tehlikede. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanlığımızdan, Aile Bakanlığımızdan yardım istiyorum. Bizlere sahip çıksınlar. Benim de implant dişimi kırdı. Oğluyla birlikte saldırdılar. Şuramdan aldığım bıçak darbesiyle küçük yerden almışım. Omurgamda bıçak darbesi nedeniyle kırık var. Belimde 5-6 yerde bıçak darbesi var, dikiş atıldı. Şuradan aldığım darbeyle implant dişim çivisiyle birlikte söküldü. Şöyle darp izleri halen daha.
6: Ben daha polisi bile aramaya fırsat bulamadan annemi bıçakladı, beni bıçakladı, abimi bıçakladı. Sonrasında yerlere yığıldık, tekmeledi, başıma darbe aldım. Annemi işte çenesi kırıldı, ben hala hatırlıyorum. Yani çenem kırıldı, ağzım kırıldı dediğini hatırlıyorum annemin. Abimin sesi hiç kulaklarımdan gitmiyor. Sürekli diyordu tamam evler sizin olsun. Hani anneme kardeşime bir şey yapmayın diye.
7: Müvekkillerimizin yaşadığı basit bir yaralama olayı değil. Yani 62 yaşında bir kadının, bir annenin, evlatlarının gözü önünde, evlatlarıyla beraber hayati bölgelerinden her birinin ayrı ayrı defalarca kez bıçaklandığını görüyoruz. Ardından dalga geçer bir edayla faillerin yerde kanlar içinde yatan bu 3 müvekkilimizden şu an yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden müvekkilimizin tam polisi arayacağı esnada esnada failler tarafından telefonun elinden zorla alınarak duvara vurulduğunu, ardından genç kadın müvekkilimizin yerde kanlar içinde yatarken kades uygulamasını açtığını, hatta bastığını, ama bu esnada yine failler tarafından fark edilerek müvekkilin telefonunun çalınmak suretiyle olay yerinden kaçtıklarını biliyoruz. Bu anlattığımız yaşam hakkına yönelmiş son derece ağır bir saldırıdır. Dosyadaki mevcut deliller, mağdur beyanları ve adli raporlar birlikte değerlendirildiğinde olayın kasten öldürmeye teşebbüs kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Nitekim 62 yaşında bir annenin çocuklarının gözleri önünde defalarca kez bıçaklanması, bir evladının yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermesi, hiçbir çağda en ilkel toplumlarda dahi kabul edilebilecek bir tablo değildir. Hukuk devletinin vereceği güçlü ve adil kararlar yalnızca müvekkillerimiz için değil, toplumun adalet duygusu için de büyük önem taşır.
1: Olayın ardından yakalanan baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosikletle vincin çarpıştığı kazada büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Motosiklet vincin altında kalırken sürücü son anda kendini kurtararak hafif yaraladı.
1: Muğla'da yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Kaza Menteşe ilçesi Uğurmumcu bulvarındaki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre dönüş yapan motosiklet aynı noktada seyreden vinçle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet vincin altına sürüklendi. Motosiklet sürücüsü ise soğukkanlı davranarak kendisini son anda aracın altından uzaklaştırmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken hastaneye kaldırılmasına gerek olmadığı öğrenildi. Kazada motosiklet kullanılamaz hale gelirken sürücü kazanın vincin kör noktasında kalması nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
0: Burdur'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.
1: Burdur'da otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza gece saatlerinde Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otomobille motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
0: Afyonkarahisar merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
1: Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda büyük bir para trafiği ortaya çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin banka hesapları üzerinden kripto para hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Yapılan mali incelemelerde şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarında yaklaşık 1 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Bunun üzerinde Afyonkarahisar merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken 2 kişi hakkında adli işlem uygulandı. Polis, yasa dışı bahis organizasyonlarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
0: İzmir'in Menderes ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen rüşvet ve irtikap operasyonunda belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.
1: İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine harekete geçen ekipler eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Soruşturmada suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.
0: Aydın'ın Çine ilçesinde geçen hafta çıkan ve geniş bir alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Yangınla bağlantılı oldukları değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı.
1: Aydın'ın Çine ilçesinde günlerce süren orman yangınına ilişkin soruşturmada iki kişi gözaltına alındı. Aydın Valisi Doktor Osman Varol, yangının çıkış nedenine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki şüphelinin bugün gözaltına alındığını açıkladı.
8: Arkadaşlar, bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi bugün, tabii ki adli detayları sizinle paylaşamam ama bugün biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından. Failleri çok detaylı bir çalışma, efendim iki tane ayrı bilirkişi raporu, işte jandarmamızın o itimlerinin raporuyla şüpheli olan iki kişi bugün birkaç saat önce gözaltına alındılar.
1: Madran Dağı Kavşit Yaylası'nda 30 Temmuz Perşembe günü saat 15 sıralarında başlayan yangın geniş bir alanda etkili olmuş, ormanlık alanlarla tarım arazilerinde büyük zarara neden olmuştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Vali Varol, adli sürecin devam ettiğini söyledi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasının ardından kamuoyunun ayrıntılı şekilde bilgilendirileceği ifade edildi. Çin'deki orman yangını ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu uçak yolculuğu sırasında rahatsızlanan bir yolcuya kabin ekibinin çağrısı üzerine ilk müdahaleyi yaptı.
1: Batman ve Siirt'teki resmi ziyaretlerinin ardından İstanbul'a dönen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, uçakta rahatsızlanan bir yolcu için harekete geçti. Kabin ekibinin sağlık personeli anonsu üzerine hastanın yanına giden Bakan Memişoğlu, beraberindeki heyetle ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol'un da katıldığı müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı bildirildi.
0: Bursa'da yeraltı elektrik hattı çalışması yapan ekipler park halindeki otomobilin sahibine ulaşamayınca aracı çekmek yerine etrafını U şeklinde kazarak çalışmayı tamamladı.
1: Bursa'da yeraltı elektrik hattı çalışmasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Osman Gazi ilçesi Yeni Karaman mahallesinde çalışma yapan UEDAŞ ekipleri kazı güzergahında park halinde bulunan otomobil nedeniyle çalışmayı durdurdu. Araç sahibine ulaşmak için uzun süre çaba gösteren ekipler otomobil sahibinin Bursa dışında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ekipler aracı kaldırmak yerine otomobilin etrafını U şeklinde kazarak elektrik hatlarını yer altına aldı. İlginç çalışma çevredeki vatandaşların da dikkatini çekerken ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.
0: Afyonkarahisar'da zihinsel engelli 25 yaşındaki kızının şiddetine maruz kaldığını söyleyen anne hem kendisi hem de kızı için yetkililerden destek istedi.
1: Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan bir anne, zihinsel engelli kızının saldırgan davranışları nedeniyle çaresiz kaldığını söylüyor. Anne Keziban Çiçeklioğlu, kızının zaman zaman kendisine şiddet uyguladığını ve ana yola çıkarak kendi can güvenliğini de tehlikeye attığını anlattı.
9: Kadınlar yanında beni diyordu, saçım başım yoldu, kurtarın beni ne olursunuz.
1: Aile yakınları genç kızın çevredeki okul ve mahalle sakinleri içinde risk oluşturduğunu belirterek kalıcı bir çözüm talep etti. Dayısı hastaneye götürüldükten sonra kısa sürede taburcu edildiğini ve sorunların devam ettiğini söyledi.
10: Özürlü yeğenim var. Babası vefat etti. Çok saldırgan. Annesini dövüyor. Her gün yola gidiyor. O işe zarar veriyor. Okula zarar veriyor. Okul müdürünün kaç sefer ihbarı var. Evimi taşlıyor. Benim atım araba milin evinde duruyor. Sorunlarımı kovalıyor. Gönderiyor hastaneye ama bir gün tutuyorlar. Ertesi gün taburcu ediyorlar gene geri geliyor aynen böyle. Annesini öldürecek ya. Her gün elinden ben alıyorum. Her gün elinden ben alıyorum ya. Ben işimi gücümü bıraktım. Hiçbir yere gidemiyorum. Bunun başını bekliyorum öyle. Bugün annesine zarar verecek. Birinin altında kalacak. Gidip ana yolu asfaltın üzerine yatıyor. Tek isteğim. Ben annesine bakarım. Yeter ki bunu götürsün ya. Ben annesine bakarım. Bunu bir bakım evine götürsünler. Annesine ben bakarım benim kardeşim. Üzülüyorum ya haline. Her gün dövüyor. Her gün dövüyor. Ben ne yapayım ya? Kaldım yani ortada abi. Çaresizim ben, çaresiz. Ne yapacağım bilmiyorum. Ya bir gün birinin altta kalacak, ezilecek. O zaman bunun sahibi çoğalır efendim. Evi burası, okul hemen dibi komşumuz. Her gün okula zarar veriyor. Okul müdürü her gün ihbarda bulunuyor. Yarın okul açılınca bu çocuklara zarar verirse ben biz ne yapacağız abi?
0: Son dönemde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama soruşturmalarında sıkça gündeme gelen IBAN kullandırma konusu vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Aydınlı avukat Büşra Kocaman, IBAN paylaşımının hangi durumlarda suç oluşturduğunu, bilmiyordum savunmasının hukuki karşılığını ve hesabına tanımadığı kişilerden para gelen vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğini anlattı.
11: Son dönemde dolandırıcıların yeni hedefi banka hesapları. IBAN'ı ver, para kazan diyerek vatandaşları tuzağa düşüren şebekelere karşı aydınlı avukat Büşra Kocaman'dan önemli uyarılar geldi. Kocaman, bilmiyordum savunmasının hukuken geçerli olmadığını söyledi.
1: IBAN paylaşmanın tek başına suç olmadığını belirten avukat Büşra Kocaman, suçun hesabın yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasıyla oluştuğunu söyledi.
12: Şimdi şöyle, IBAN paylaşımı tek başına tabii ki de suç değil. Herkes kendi kişisel verisini istediği şekilde paylaşabilir. Ancak bu IBAN verilen bu IBAN hesabı üzerinden bir paranın aklanması, başkasının haberi olmadan bu paranın elde edilmesi, saklanması, bir suça aracılık edilmesi ve başkasının parasının açıkça zimmetlenmesiyle beraber suç oluşuyor. Yani esas olan suç bu.
1: Kocaman Türk ceza hukukunda hukuku bilmiyordum savunmasının geçerli olmadığını vurguladı.
12: Bilmiyorum ifadesi hiç kimseyi suçtan ne yazık ki kurtarmaz. O yüzden kişi IBAN'ını paylaşırken ben bilmiyordum dolandırıcılık yapılacağını öngörmedim ya da hesabıma paralar geldi ben almadım bu paraları diyemez.
1: Avukat Kocaman yasa dışı örgütlerin farklı kişilerin hesaplarını kullandığını anlattı.
12: Bu failler bu hesaba birçok parayı naklediyor. Sonra da kişiyi çağırıp bize bankamatikten git bu parayı çek gel diyorlar. Bu kişi IBAN'ı kullandıran kişi de koşa koşa bankamatiğe gidiyor. Bu paranın hepsini çekiyor. Sonrasında da gidip suç faillerine veriyor. Yani bu şekilde zaten bu suçu kendisinin işlemediğine yönelik hiçbir delil emaresi olmuyor. O yüzden her ne kadar ben bu parayı almadım dese de bu ne yazık ki onu suçtan kurtarmıyor. Çünkü onun hesabına gelmiş oluyor. Çekme fiillerini o yapmış oluyor. Yine aynı zamanda kimse de genellikle IBAN kullandırma işini bedava yapmıyor bizim ülkemizde.
1: Özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin küçük komisyonlar karşılığında hesaplarını kullandırdığına dikkat çeken Kocaman, bunun da suç kapsamında değerlendirildiğini belirtti.
12: Bir komisyon aracılığıyla özellikle gençler, üniversite öğrencileri, ek geliri ihtiyacı olanlar çok yapıyor bunu. Belli bir komisyon para karşılığında bu yapılıyor ve o yüzden hani 5-10 bin lira gibi küçük komisyonlara bile yapılsa bir kazanç elde edildiği için ne yazık ki bu şekilde suçtan kurtulunmuyor.
1: Kocaman hesabına tanımadığı kişilerden para gelen vatandaşların ise paraya kesinlikle dokunmaması gerektiğini vurguladı.
12: Bir kere paraya hiçbir şekilde dokunmamalı. Hiçbir şekilde dokunmadan hemen bankaya gitmeli. Bankaya bununla alakalı bir tutanakla bilgi vermeli. Hesabıma şu şekilde benim bilgim olmadan, bana ait olmadan bir IBAN'a para gönderildi. Bu konuda bir bilgi vermek istiyorum diye banka memurları zaten bunu yazılı hale getiriyorlar. Kesinlikle geri göndermemeli. Çünkü bu tarz para aklama, bahis, yasa dışı bahis ve benzeri dolandırıcılık suçlarında bu bir zincir olabilir. Ya da bir köprünün parçası olabilir. Yani kendisine gelen para da başka bir IBAN kullanılan hesaptan geliyor ve bu zincirin bir ucu olabilir. O sebeple aynı yere parayı göndermesi bu dolandırıcılığı önlemez. Belki bu dolandırıcılığa daha da katkı sağlayabilir. O sebeple hiçbir şekilde parayı geri göndermesinler, bankaya bilgi versinler, paraya dokunmasınlar ve savcılığa da hemen giderek hesabıma bir para geldi, sebebini bilmiyorum, araştırılsın diye müracaat savcılığına başvuruda bulunsun.
0: Adana'da yaşayan %45 engelli bir vatandaş yıllar önce boşandığı eşinin açtığı dava sonrası bu kez 224 bin liralık nafaka borcuyla karşı karşıya kaldı.
13: O kaç yaşındaydı?
1: Adana'da yaşayan %45 engelli bir vatandaş 12 yıl önce boşandığı eşinin açtığı dava sonrası 224 bin liralık nafaka borcuyla karşı karşıya kaldı.
13: Sen ne iş yapıyorsun?
14: Ben şu anda...
1: Borcu ödeyemeyeceğini söyleyen adam bu kez de yeni yuvasını kaybetme korkusu yaşadığını anlattı.
14: Eski eşimden dolayı 224 bin nafaka talebinde bulunuyor benden. Ben bunu ödeyecek durumum yok. Yeni bir evlilik yaptım. 12 yıldır evliyim. Yeni eşimle de mutluyum. Onun kendi evi vardı. Ben onun yanına gittim. Ben onunla mutluyum ama bu eski eşim benim yakamı bırakmıyor. Ben diyorum ki geriye dönük nafakayı istiyor benden. Beşehir Mahkemesi'nin verdiği kararı bu saygıyla kabul ediyorum ama ben bu durumu, bu nafakayı ödeyecek durumum yok. Engelli raporum var şu anda %45. Şu anda çalışamıyorum. Hanım çalışıyor sigortalı bir yerde. Onun ilaçlarımı da onun sigortasının üzerinden alıyorum ben. Ödeyemezsem eve haciz gelecek. Eğer onun yanına gittiğim zaman hemen polisi arıyor, uzaklaşma kararı veriyor. Ondan sonra iki gün Kürtçe cezaevinde yattım. Konut ihlali yaptım diye devlet tarafından bakıldı. 12 yıldan beri devlet koruma altındalar. İkisi huzur evlerinde. Öbür üçü de memur oldular devlet tarafından. Benim istediğim bu nafaka kaldırmasını. Yani benim ödeyecek durumum yok.
15: Ondan sonra diyor ki...
0: Uzmanlar yaz aylarının vazgeçilmez besinlerinden kırmızı meyvelerin düzenli tüketilmesinin bağışıklığı güçlendirdiğini ve kanser riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.
1: Yaz sofralarının vazgeçilmesi kırmızı meyveler, lezzetlerinin yanı sıra sağlık açısından da önemli faydalar sunuyor. Uzmanlara göre karpuz, çilek, kiraz, nar, kırmızı erik ve yaban mersini gibi meyveler güçlü antioksidan içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor. Diyetisyen Hande Selin Ok, düzenli kırmızı meyve tüketiminin kanser riskinin azaltılmasına katkı sağladığını gösteren klinik çalışmalar bulunduğunu belirtti.
16: Vücudu enfeksiyonlara karşı korur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kırmızı meyvelerdeki en önemli antioksidanlar antosiyaninler ve likopendir. Bu maddelerle vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hücre hasarını önler. Bu tamamen kişiye göre değişen bir durum ama her gün 2-3 porsiyon mutlaka kırmızı meyve öneriyoruz. Çünkü düzenli tüketiminde kanseri önlediğine dair klinik çalışmalar mevcut.
0: Uzmanlar yaz aylarında bilinçsiz klima kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.
1: Yaz sıcaklarında serinlemek için kullanılan klimalar doğru kullanılmadığında sağlığı tehdit edebiliyor. Göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Ersin Şükrü Erten, özellikle bakımı yapılmayan klimaların ciddi hastalıklara neden olabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre üst solunum yolu enfeksiyonlarından astım ataklarına kadar birçok sağlık sorunu klima kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.
17: Yaz aylarında serinlemek için evde olsun, iş yerlerinde olsun, arabalarda olsun, sıcak havalarda yoğun olarak klima kullanmak durumunda oluyoruz. Dikkat etmeksizin, gerekli önlemleri almaksızın klimaya maruz kaldığımız zaman birçok sağlık problemleriyle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle bağışıklığı zayıf kişiler, yaşlılar, çocuklar, kronik solunum yolu hastalığı olan kişiler klimalar açısından daha yüksek risk altındaki kişilerdir. Klimalardan başlıca klima kaynaklı sağlık sorunlarından bahsedecek olursak üst solunum yolu enfeksiyonları, gribal enfeksiyonlar, sinüzit atakları, astım atakları, alerjik reaksiyonlar, göz ve cilt kurumaları ve lejyoner hastalığı gibi önemli hastalıklara sebep olabilmekte klima kullanımı. Lejyoner hastalığı halk arasında yaz zatüresi ya da klima hastalığı olarak bilinmektedir. Özellikle bakımı yapılmayan klimalardan başta olmak üzere nemli ortamlarda, su bulunan ortamlarda bu hastalığın etkeni Legionella bakterisi üremekte ve buralardan yayılan su buharı yoluyla bulaş gerçekleşerek hastalığa sebebiyet verebilmektedir. Bu hastalık zamanında teşhis alıp tedavi edilmezse çok ağır tablolara yol açabilmekte. Özellikle de yoğun bakım yatışları gerektirebilmekte. Hatta ölüme de neden olabilmektedir. Lejyonella hastalığında hastalarda gördüğümüz belirtiler özellikle yüksek ateş, baş ağrısı, kas eklem ağrıları, kuru öksürük, bazen balgamlı öksürük, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı gibi belirtiler ortaya çıkabilmekte bu hastalıkta. Hastalığın tedavisi doktor kontrolünde tamamen yapılabilmekte. Hastalığın yaklaşık 2-3 haftalık tedavisiyle tamamen hastalarımız iyileşebilmektedir. Klima hastalıklarından korunmak için neler yapabiliriz? Burada özellikle yapabileceğimiz en önemli şeylerin başında klimanın düzenli aralıklarda bakımının yapılması, temizliğinin yapılması, filtre temizliğinin yapılması çok önemli. Beraberinde klimanın, hava akımının direkt önünde durulmaması çok önemli. Beraberinde yine klima kullanımında dikkat edilecek başka husus dış ortam sıcaklığına göre klimalı ortam sıcaklığının dış ortama göre 5 ila 7 derece daha altında olması, daha fazla soğuk hava tercih edilmemesi. Klima önünde serinleyeyim derken hayatı tehdit eden hastalıklarla karşılaşabilirler. Bu hastalıklarının
0: Türkiye'nin önemli vişne üretim merkezlerinden Sultan'da Akşehir Havzası'nda vişne hasadı başladı.
1: Türkiye'nin önemli vişne üretim merkezlerinden Sultan'da Akşehir Havzası'nda hasat başladı. Bu sezon pazarlık vişnesinin kilogram fiyatı tarlada 80 liradan açıldı. Üreticilerse sezon ilerledikçe fiyatın 100 liraya ulaşmasını bekliyor. Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle reçel, meyve suyu ve dondurulmuş gıda sektöründeki vişne stoklarının azalması bu yıl ürünü olan talebi arttırdı. TÜİK'in bitkisel üretim tahminlerine göre Türkiye'de vişne rekoltesinin geçen yıllara benzer şekilde yaklaşık 200 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
15: Kirazda bulamadığımızı inşallah vişnede bulacağız. Vişnenin kilosu çok 80 lira. İnşallah pazarımız olur. Vişneden bari kazanırız. Normal idare eder şimdi.
0: Bu haberle bültenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Aydın'da lezzetin, tazeliğin ve güvenin yeni adresi GOP Kuru Yemiş. En kaliteli kuru yemiş çeşitleri şimdi sizlerle buluşuyor. Konya'nın bereketli topraklarında

yöresel ürünlere, doğal incirden seçkin zeytin ve zeytinyağlarına kadar birbirinden özel lezzetlerde Gopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Kalite, tazelik, güler yüzlü hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Aydınlı

aydın. Mobilya sadece güzel görünmemeli. Sağlam, rahat ve uzun ömürlü olmalı. Aydın'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ev Dekor Mobilyam, kaliteli ürünleri, zamanında teslimatı ve satış sonrası desteğiyle güven veriyor.

0: yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, Hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün.
1: Yolun sesi, rüzgarın dokunuşu ve o bitmeyen keşif arzusu. Motosiklet tutkusunu güvenle yaşamanız için yanınızdayız. Çünkü motosikletinizin düzenli muayenesi de bu yolculuğun önemli bir parçası. Keyifli sürüşlerin güvenle devam etmesi için TÜVTÜRK, sabit ve gezici istasyonlarıyla her zaman yanınızda. Yolunuz açık, yolculuğunuz güvenli olsun. TÜVTÜRK.

0: kardeş. Siz onun içine katıyorsunuz be. Aşk iksirimi koymadınız. Ben bunları indikti camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun için biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Ooo Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmaya sıcak. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet ben şiir sucuktan gelip yiyip ondan sonra benim başımın derdi olup durursun. Değil mi? Tebelli hoca olup durursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesin yok tuttum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ne de oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çin'i de eksiniz değil mi?
6: Vallahi ana ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden yiyor ya da haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değil mi? Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu ev yoluna. Sonra benim başım tebelleş oluyorum. Ha burada kıvrılsın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler net altınları nerede? Hemen şaşırman canım telaş etmen. Hem ben paniklimen. Ben o altınlardan bahsedeyim lan. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bundan üç kuş kanka alın gelin. Hadi sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı çocukları. Şirket şirket doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hoş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

0: yenilenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
2: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
3: yapmamız gereken
4: aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
4: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
4: Böylece afet anında
3: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
4: yine internet.

Hay FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026.

0: Çözümleri, adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi Ender Ağanı.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olan

0: iletişim 0544 367 84 36.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.600 159 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsan

Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bugün 4 Ağustos günlerden salı. Her zaman olduğu gibi bizler buradayız. Sizler neredesiniz? Nerelerdesiniz? Kiminlesiniz? Neler yapıyorsunuz?

Vallahi şu an ayar yapmakla uğraşıyorum. O yüzden birazdan canlı bağlantılarla başlayacağız. Bilginiz olsun. Devam ediyoruz. Birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya devam edecek bu frekansta. Türkiye Vesto saatlerimiz 19.36. Vallahi var ya, inanmayacaksınız. PIM kodunu unuttum desem inanır mısınız? Şu an vallahi onu aklıma getirmeye çalışıyorum. Şu an onunla uğraşıyorum. Birazdan hemen açtığım gibi canlı bağlantılarla devam edecek program. Türkiye Vesto saatleri 19.36. Birazcık bekletiyorum sizleri. Birazdan geliyorum. Haydi bakalım. Şöyle birbirinden güzel parçalar gelsin kulaklarınıza.

0: Evet, devam ediyoruz. Geldik vallahi, geldik. Bir dakika, panik yok. Aklım gitti yani. Neyse, devam edelim hemen. Başlayalım canlı bağlantılara ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Bir dakika.
0: Alo. Bir dakika dersen kaybedersin. Abi kapattım maalesef. Abi ben hatta beklemiyorum. Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantıları alo diyebilirsiniz. Hemen bakalım şöyle hattımıza kim geliyor bir bakalım. Hemen. Alo.
2: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam.
2: Abi tekte attım abi, biliyor musun?
0: Vallahi tekte attın Atakan.
2: Aynen abi. Ne abi iyisin?
0: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
2: Vallahi ne olsun, aynı vallahi, takorak gidiyor vallahi.
0: Sağlık olsun, yapacak bir şey yok.
2: Eyvallah.
0: Kimlere sesleneceğiz? Vallahi şükür koşturuyoruz ya. Kafa vallahi. Bir yerlerde PIN kodunu bile unuttum yani, düşün yani sistemi.
2: Yok ya.
0: Vallahi.
2: Allah bilir kafan nerede?
0: Vallahi bilmiyorum ki nerede. Sıcaklar şey yaptı beni artık.
2: Abi hava zaten çok sıcak ya. Vallahi billahi.
0: Vallahi çok sıcak ya.
2: Vallahi böyle.
0: Evet.
2: Ben kapalıdıklarını seslenmek istiyorum da.
0: Tamam, seslenelim.
2: Tabii, Çin'e kapalı yatan dayım Harun Taşdemir'e gelsin. Aydın açıda yatan Yusuf Yosun'a gelsin. Aydın kapalı yatan Beyaltı Koşun'a yatan Hamza Yosun'a gelsin. Teyzemin oğlanına gelsin. Cihonuş Koşun'a yatan Mustafa Kartal'a gelsin. Kardeşime gelsin. Birgin evet. Kartal'a gelsin. Orhan Ebrus'a gelsin. Durmuş Ali Yegül'e gelsin. Melih Can'a gelsin. Arda Karakaş'a gelsin.
0: Evet.
2: Müdürcan'dan değerli sevgilisine gelsin. K2 boşuna yatan.
0: Evet.
2: Bir de Çin'e açıda yatan kardeşlerim Hikmet Temel'e gelsin. Batuhan Vural'a gelsin. Tarık Tayora'ya gelsin. Emir Erdoğan'a gelsin.
0: Evet, başka?
2: Bana bir de şey gelsin abi. Fırat Kızılkaya'ya gelsin. Bu kadar abi, bir de sana gelsin, olur mu?
0: Eyvallah, Allah razı olsun.
2: Aynen. Bir de abi kapalı yatan Adanalı İsa var. İsa Ağaç.
0: Evet.
2: Ona gelsin.
0: Tamam, ona da gelsin.
2: Tabi C12'de yatan Mehmet Güneş, Nihat Güneş, Sinan Güneş'e gelsin. Bir de C3 koşuna yatan şey gelsin. Özhan Çınaklı'ya gelsin.
0: Tamam.
2: Kardeşime gelsin. Bu kadar abi.
0: Şarkı ne göndereceğiz onlara?
2: Abi kafana göre ya.
0: Kafana göre deme ya, bir şey söyle, bir şarkıcı söyle ki ben kafama göre gideyim.
2: Bir dakika abi, şarkı ne olsun birader?
0: Ne olsun bakalım şarkı?
2: İstek şarkısı. İstek şarkısı. Ne Bülent Arslan'la? Müslüm Gürses nerelerdesin?
0: Bir dakika hemen yazalım. Bak. Müslüm Gürses nerelerdesin?
2: Abi bir de aynen, bir de Veysel Baltay'a gelsin abi.
0: Tamam, ona da gelsin.
2: Bütün kapalıdaki tüm tanıdığım, tanamadığım hepsine gelsin abi. Herkese gelsin. Bir de valla isimlerini unuttum. Arkadaşların kusuruna bakmasın. Bir de Osman'a gelsin. İbrahim'e gelsin. Furkan Çarpan'a gelsin. Mami'ye gelsin. Gelsin, hepsine gelsin abi.
0: Tamamdır.
2: İsmet Öge'ye gelsin abi.
0: Tamam, başka?
2: Kapalıdan İsmet Öge'ye gelsin. Bir de kardeşlerim benim Mustafa Kartal'a gelsin. Amcası Bilgi Kartal'a gelsin. Bu kadar abi.
0: Tamam, o zaman Allah'a emanet ol, kendine iyi bak.
2: Sen de abim benim, sen de kendine iyi bak, Allah'a emanet ol.
0: Eyvallah.
2: Hikmet Temel'e de gelsin abi, hadi görüşürüz.
0: Eyvallah, sağ olasın.

0: Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Abi başka yerden aranıyoruz ya. Bir dakika, şimdi aramanız lazım. Evet. Hemen bakalım şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Efendim, hayırlı akşamlar. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun başkan. Sana da kolay gelsin.
1: Allah bin kez razı olsun. Nasılsın güzel kardeşim, iyi misin?
0: Vallahi biraz önce konuştuk zaten nasıl oldu mu?
1: Evet. Bayağı bir sıkışıkım dedin. Şifreyi unuttum dedin. Çocuklar da buradan sağ olsun. Karam olsun, İbrahim Kılıcı kardeşim olsun. Onlar da merak etti. Abi dedi, dedim roman havaları çalıyor. Arka arkaya şarkılar çalıyor dedim, yayındadır.
0: Roman çalıyorsa benimdir zaten. Başkası çalmaz.
1: Yani mutlaka. Yani. Mutlaka. Sen iyisin, bir aramızı sıkıntı.
0: Şükür vallahi ya. Aynı boş durmaca devam.
1: Aynen kardeşim, bir istek şarkı geldi de bize.
0: Ne geldi?
1: Ankara'dan. Aysel Yakupoğlu, Serkan Nişancı. Unutmadan hemen söyleyeyim. Bir nefes sigara.
0: Bir nefes sigara.
1: Aynen kardeşim.
0: Tamam.
1: Öncelikle bu parçayı biricik işime buradan armağan ediyorum. Kendisi istedi. Senin de saat 8'de çalmış olacağın şarkı var ya.
0: Evet.
1: Ara şarkısı. Onu senden bana, benden de tüm mahkumlara, tüm IFM dinleyicilerine gelsin kardeşim. Allah kolaylık versin, Allah'a emanet ol. Bir de bizim bu Aydın'da yatan sevgili güzel kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. Evet. İnşallah bizleri duyuyorlardır. Aydın açıkta yatan Uzlu İmam kardeşim sağ olsun. Geçen hafta da söyleyecektim, bir muhabbet girdi gene araya. Dediler ki biz varız sırada. Durdum. Haklarını helal etsinler ama her zaman gönlümde, kalbimdeler. İşimimi geçiriyorlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Orada yatan tüm arkadaşlara da benden selamlar, saygılar, sevgiler olsun. Allah'a emanet olun, gece nez iyi olsun.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
1: Bu kadar baba. Kendine iyi bak.
0: O zaman Allah'a emanet. Sen de.
1: Perşembe günü görüşmek üzere.
0: Eyvallah, sağ olasın.
1: Allah razı olsun. Sağ olun.
0: Evet. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şöyle bakalım hemen hattımızın ucunda kim var, kim var bir bakalım. Evet, 19.46 ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Ben Şeytan Hisar'la Neşet Özcan.
0: Evet, Şeytan Hisar'la.
2: Nasılsın abi?
0: İyiyim, sen nasılsın?
2: İyiyiz Allah'a şükür. Burada kapalı etmektan kardeşlerimize seslenmek istiyoruz.
0: Tamam, abimize. Seslenelim.
2: Nazir Bey Atlı Koç'un yatmakta olan değerli kardeşim, değerli abim Mehmet Akkoca, Özcan Bedo ve Bayan Koç'un olan özenle Umur Geyik, Yengiz Ergün, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, B5'te bulunan Ergin Akar, Halil Altın Kaynak, B7 Koç'un bulunan Emre Turhal, Ersin Demir, Engin Akgüz, Mehdi Kartaş, Abbas Kişmir, C1 Koç'un bulunan İzmirli Burak Uğraş, Ramazan Solmaz, Orhun Üzger, Batan Altınış, C7 koşuna bulunan Veysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Yakup Yörüklü, C9 koşuna bulunan değerli abim Cengiz Demir, İsmail Arslan, Serhat Demir, Kadir Yetim, C11 koşuna bulunan Serbent Törün, C15 koşuna bulunan Medet Aydın, Emre Uzundal ve Aydın Kapalı K1 koşuna bulunan özeline. Nazlı Açak geçelim. Değerli abim Emre Demir, Yusuf Ergen, Deniz Çatlıs, Şükrü Kılıç, Mustafa Yüksel, Sinan Öz, Yusuf Çelik, İbrahim Korkmaz, Yunus Kahyoğlu, Namiz Ertoti, Mıçe, Yıldırım Çetin, Hayrettin Kocaman, evet. Aliberk Küçük, Hacı Mur abim ve Hacı Mur abim kafalı Gökhan Bakırlı. Söyledim ulan. Hacı Murat abimden başta C7'de bulunan Sürü Dayı'ya, Mami Çeti'ye, Yakup Gölüklü'ye, Sattama Rıplan Sıcaküz'e ve Mustafa Arıcı'ya. Ödemiş'te dayısı İbrahim Gözgü ve Koç arkadaşlarına, Fırat Bayram'a, Ferhat Bayram'a, Bayan B1'de bulunan Aysel'e, Aynur'a ve değerlisi Sema'ya çok selamları var. Aydın kapalı yatmakta olan Sercan Sevingen kardeşim, İsmet Akkalay, Betül Aybi, Aydın Açık'ta bulunan Mert Duru'ya, Aydın Çin'de bulunan değerli abim İdris Sörüklü, Aykan Ota ve son olarak İstanbul Sivri'de Sivri 5.0'da yatmakta olan değerli kardeşim Orhan Özcan, Kindar'a gelsin. İstek parçamı da
0: Evet.
2: Hecerden'den yine sen.
0: Hece Erdem yine sen.
2: Yine sen. Tamam. Ve son olarak unutmanın da değerli kardeşlerim Erkan Akbalık, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak gelsin.
0: Evet.
2: Bu kadar abim.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Görüşürüz abim.
3: Gözlerini kurusun diye.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım hattımızın ucuna kim geldi? Alo.
2: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
2: Ben Nazlı Açık'tan Mustafa lan.
0: Mustafa, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
0: Kimlere sesleneceğiz?
2: Abi kapalıda bir tane abim var da ona sesleneceğim, bir mesaj göndereceğim.
0: Yani. Hadi gönder bakalım, mikrofon sende.
2: Fırat abi, beni duyuyorsan babanı ara, baban senden alır. Yarın da görüşüne gelecekmiş, haberin olsun. Kendine iyi bak, dikkat et kendine. Bir de ona bir parça söyleyeyim abi.
0: Tamam, söyle.
2: Azer Bülbül'den ille de sen.
0: Bir dakika, Azer Bülbül ille de sen. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi, iyi akşamlar.
0: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Eyvallah.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 19.50 Türkiye Vesio saatleri. Bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın abi? İyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. İyiyim. Sen nasılsın?
1: Hamdolsun şükür abi. İyiyim ben de.
0: Allah iyilik versin. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi, Aydın Kafalı yatmakta olan abim Ozan Çeşmeci, Zeki Akbulut dayım, Orhan Tirit dayım, Ahmet Varla kardeşim, Müslüm Karaduman abim, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Can Gül abim, Cem Hoş, Seyfettin Göl dayı, Necati Göl abim, Bilginer Göl eniştem, Vakıf Serdar abim, Gökhan Endek abim, Gamalı İbrahim dayım, Taner Doğan abim, Ali Tereli kayınçım, Mişko, Bayram Soysal, Fethi Karaduman, Saffet Can, Aydın Toprak abim, Hüseyin Babadağ kardeşim, Ertuğrul Yılmazoğlu abim, Derman Babadağ, Savaş Ballı, İsmet İrdem,
0: evet,
1: Tolga Gülbahar, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Hüsnü Can Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşım, Gökhan Doğan eniştem, abi Oktay Çiğ kardeşim,
0: evet,
1: abi Nazilli Açık'ta yatmakta olan abim Onur Deniz, Osman Menekşi abim, Ozan Küçük, Hacı Muro abim, Volkan Kaya abim, Süleyman Akan abi, Ahmet Canlı abi, Ali Berk Küçük kardeşim, Yemekhane Kralı İsa Ergün, Aydın Öge, Mehmet Öge, Escobar Adem Dede, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, İbrahim Duran, Kudret Elçik, Turhan Salkımtaş, Necat Elçik, İbrahim Kıvcı, Mehmet Elçik,
0: evet,
1: Turgut Can Sert, Emirhan Taşdemir, Ömer Can Bayrak, Egemen Güney kapalı yatmakta olan Bıdık, Cihan Dinar, Velat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlu Can Sert, Erkan Akbalık, Yagi, Berke, evet, Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kıvcı, abi B9'u yatmakta olan Ünal Kılınca, Osman Menekşe'nin çok çok selamı var abi.
0: Aleyküm selam.
1: Bu kadar abi, istek şarkımı geçeyim abi.
0: Tamam, onu da geç.
1: Dağlara mı yazdım şarkı? Osman Menekşe'den Ünal Kılıcı gelsin.
0: Kim
1: abi
0: söylüyor bunu?
1: Vallahi bilmiyorum kim söylediğini de, öyle dedi Osman Menekşe abimiz de.
0: Tamam, dağlara mı yazdım?
1: Evet.
0: Tamam, ben yazdım bu şekilde. Tamam. Ne çıkarsa göndeririz. Tamam. Bu kadar mı?
1: Tamam, bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak. Evet.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hattımıza kim geliyor. Böyle boşluklarda başka illerden aranıyoruz. O yüzden hani onları kapatmaya çalışıyorum ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
1: Alo, sesim geliyor mu abi?
0: Evet, geliyor.
1: Abi, Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum ben. İbrahim Kucu.
0: Evet İbrahim. Nasılsın inşallah? İyiyim, sen nasılsın?
1: Abi? Vallahi abi, ceza yatmana peşindeyiz abi. Yatmana peşindeyiz.
0: Ne olacak? Ceza dediğin biter ya.
1: Vallahi abi ya, 4 yıl var ya, fazla bir şey yok.
0: Bitmeyen cezam var ya. Hepsi
1: aynen
0: bitiyor.
1: Abi, aynen. Bugün geçiyor günler abi ya.
0: Aynen öyle.
1: Sen ne yapıyorsun? Sağdın, sağlığın nasıl?
0: Şükür vallahi ya. Şükür diyelim.
1: Abi ya, şükür işte. Abi, ben Nazilli Kapalı Cezaevine seslenmek istiyorum ya.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Can 4 koğuşunda yatmakta olan Sinan Kılıcı abime gelsin. Ondan sonra Taner Tunca gelsin. Şirin Tunca gelsin. Yasin Altınbaş'a gelsin. Petri Coşkun'a gelsin. Batuhan Şaşa'ya gelsin. Ondan sonra abi Cengiz amcaya gelsin. Cengiz Çamlı Ören'e gelsin. Ondan sonra abi D1 koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elçik dayıma gelsin. Davut Bozüyt'e gelsin. Namı diğer Muko Başkan'a gelsin. Mehmet Elçi'ye gelsin. Kapalıda D1'de yatmakta olana.
0: Evet.
1: Ondan sonra abi D4 koğuşunda yatmakta olan Gökhan Ergun abime gelsin. Selamı göndermiş bana abi Gökhan abi. Aldım selamını abi. İnşallah iyisindir. Biz soracak olursan biz de iyiyiz abi. Kendine iyi bak. Aynı biz nasıl biliyorsan o şekildeyiz abi. Siz onlarda dikkatli olun. Ondan sonra yine D4 koşunda yapmakta olan Tancu Ünal'a gelsin, Umut Aydın'a gelsin,
0: evet.
1: Melik Kartal'a gelsin. Ondan sonra abi C7 koşunda yapmakta olan Mehmet Yüre'ye gelsin, Selami Kasap Dayı'ya gelsin, Kazım Özege'ye gelsin. Ondan sonra Suzi Dayı'ya gelsin, Mami'ye gelsin abi. Ondan sonra bir 6 koşunda yapmakta olan Cengiz Ergün'e gelsin, namı diğer Oli, Onur Görgülü'ye gelsin. Ondan sonra abi açıkta yapmakta olan Germencikli Karam'a gelsin. Ondan sonra namı
0: evet.
1: Osman Melekşe'ye gelsin. Ondan sonra Emirhan Taşdemir'e gelsin abi.
0: Evet.
1: Ondan sonra Yetim Erim Obası Kudret Elçi'ye gelsin. Teyze oğlum Mehmet Necat ve Necat Elçi'yle Mehmet Elçi'ye gelsin. Ondan
0: evet.
1: Sonra namı diğer Arap Dayı'ya gelsin, İncil Lovalı. Ondan sonra Aşık Dayı'ya gelsin. Ondan sonra abi... Abi bu... Ne? Söyledim.
0: Evet, başka?
1: Abi isteyeceğim şarkı Sinan Kılıcı abimle Aydın Dakı özeline gelsin abi. Fatih Bulut'tan Hayat Beni Fura Fura.
0: Bir dakika, Fatih Bulut...
1: Hayat Beni Fura Fura. Hayat beni fıra fıra abi.
0: Tamamdır, bu kadar mı?
1: Aynen abi, Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet. Yolasım gelir. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 19.57 yaptık. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun ve devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hemen şöyle hattımıza kim geldi. Alo.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Abi ben Osman Menekşe.
0: Osman hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin?
0: Allah'ıma bin şükür olsun valla, sen nasılsın?
2: Allah iyilik versin abi, şükür abi, uğraşıyoruz işte, buradayız.
0: Allah kolaylık versin diyeyim o zaman.
2: Amin abi cümlemize, size de Allah kolaylık
0: amin,
2: versin.
0: Amin, amin valla. Kimlere abi sesleneceğiz?
2: Abi seslenelim, buradan önce Karam dostuma gelsin, Onur Yaşım'a.
0: Evet.
2: Ondan sonra Onur Deniz, Ozan Küçük, Hacı Muru, Volkan Kaya, Süleyman Akan, Ahmet Canlı, Ali Berk Küçük, Yemekhane Kralı İsa Ergün, Aydın Öğe, Mehmet Öğe, Escobar Aden, Tufan Arıkan, Çağlar Başkanıma gelsin.
0: Evet.
2: İbrahim Duran, Kudret Elçik, Turan Salkımtaş, Necdet Elçik, İbrahim Kıvcı, Mehmet Elçi'ye gelsin. Nazilli Kapalı'da yatmakta olan arkadaşlarımız Egemen Güney, Bıdık, Cihan Dinar, Vedat Yakıoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlucan Sert, Erkan Akbalık, namı değer Yagi, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kıvcı.
0: Evet.
2: Turgut dostuma gelsin. Can Sert. Şimdi şarkı isteğimize geçelim.
0: Tamam, geçelim.
2: Orhan Esen,
0: Orhan Esen.
2: Evet.
0: Hangi şarkısı?
2: Bekçiler görünce tanır.
0: Bekçiler görünce tanır. Tamamdır. Evet. Bu kadar mı?
2: Bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
2: Biz de öyle. Allah'a emanet. Vurduğum taşlar
0: ihtiyar olmakla ağardı saçlar. Evet, devam ediyoruz hızlı hızlı ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
3: Ali Berk Küçük abi ben. Selamünaleyküm. Kolay gelsin.
0: Evet, Ali Berk Küçük.
3: Evet.
0: Hoş geldin.
3: Cezaevindeki arkadaşlarına selam gönderecektim.
0: Hadi gönder bakalım.
3: Başta Nazilli Kapalı'da bulunan boksör Söre kardeşime, Melik Kartal abime, Rıdvan Sıcakyüz abime, Sattam abiye, Sarıcı dayıya, Emin Başboya, Hakan Çalış'a, Hasan Sanır'a, Kerem Balık'a, Emre Gümüş'e, Mıstık'a, Servet Kocaman'a, Halli Boğut'a, Mustafa Kilercioğlu'na, Yasin Çobanoğlu'na, Mertcan Dikmen'e, evet. Erkan Tarhan'a, Bilal Karakoç'a, Cemal Pabuççu'ya, Ufuk Deniz'e, Erkan Tarhan'a, Bilal Karakoç'a, Cemal Pabuççu'ya, Ufuk Deniz'e, Serkan Karatay'a, Onur Yazıcı'ya, Sait Faik Küçü'ye,
0: evet.
3: Erdinç Kertli'ye, Mustafa Aylar'a, Mustafa Güler'e, Özgür Bakırcı'ya, Emre Tural'a, Engin Sıcakyüz'e, Akyüz'e pardon, Serkan Demir'e, Yakup Yörüklü kardeşime, Sezai Dayı'ya, Mami Çetin'e, Mehmet Yüreğir'e, Burak Çelik'e, Berkan Altın'a, Mustafa Çelik'e, Yusuf İslam Yıldırım'a, Yıldırım kardeşime, Salih Karagöz'e, Aydın Kapalı'da bulunan Salih Ot abime, Çinele'de bulunan Cuma Kocaman abime, Çine Açık'ta bulunan başta İzzet Sürüklü abime, Ayhan Ota, Hakan Aydın'a, Açık'ta bulunan Ali Gülgenoğlu'na, Mert Duru'ya, Nazil Açık'ta bulunan başta Hacı Murat Bayram abime, Ömer Aksa'ya, Burdur'dan gelen Erdal Güler'e, Güler abime,
0: evet.
3: Hayrettin Kocaman'a, Sinan Öze, Yusuf Çelik'e, Şafak Aksoy'a, Berat Uyanık'a, Serhat Bora'ya, Nami Değer Çiko'ya, Koça Açık'ta bulunan Fırat Bayram abiye, Ödemiş T'de bulunan İbrahim Gözgü dayıya, Akser T'de bulunan Bingo abime, herkese çok selam var. İstek parça söyleyeyim mi abi?
0: Söyle onu da.
3: Bir de son açıktan Nazil Açık'ta bulunan Ömer Bayrak, Nami Değer Kesper, Onur Karam, ondan sonra Turgut Can Sert. İsteğe veriyorum abi. Ahmet, evet. Kaya'dan Doruklara sevdalandım.
0: Ahmet Kaya Doruklara sevdalandım.
3: Aynen abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi, kolay gelsin, iyi
0: akşamlar. Allah'a emanet, sağ olasın. Görüp de bilmeyen deli sanıyor. Evet, bir canlı bağlantı da alacağım. Sonrasında bir şarkı aramız var. Hemen o şarkımızı göndereceğiz ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
4: Abim benim, ben Nazile tipinde Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan arıyorum ben sizi.
0: Evet.
4: Emirhan Taşdemir.
0: Evet Emirhan.
4: Ben C14'de yatan Şirin Baba. İsmi Mehmet Tunç, namı değer Şirin Baba. Cenap Çalan, namı değer Can Odayı. Yasin Altınbaş, Adalı Yasin. Uğurcan Yıldırım, namı değer Escobar. Sinan Kıvıcı, Ömer Karahan. Taner Tunç, Doğan İkizi, namı değer Doge. Alemine Erhan. Hepsine selamlarımı iletiyorum abi.
0: Aleykümselam.
4: Hekse Erdem'den O Yürüm

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 20.09'u yaptık Türkiye ve Sio saatlerine ve bakalım hemen hattımıza kim geldi. Alo.
1: Alo abi, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi ben Aydın Park Bahçesi'nden arıyorum. Mert Kırbaş.
0: Mert hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: İyiyim valla, sen nasılsın?
2: Çok şükür abi, iyiyim ben de ya. Bugün biraz yoruldum ama.
0: Allah iyilik versin, hepimiz yoruluyoruz valla.
2: Amin abi.
0: Kimlere sesleneceğiz?
2: Abi sesleneceğim. Aynı listemi de sana şey diyecektim ben. Konuşmuştuk seninle Instagram'dan. İzindeyken.
0: He.
2: Araba falan muhabbeti yapmıştın.
0: Evet.
2: Ben adamla konuştum, seni bekliyor, git.
0: Bekliyor da biz fırsatımız yok ki gidelim bir yere.
2: Vallahi ben söyledim dedim. Benim sana selamı söyleyecektim. Benim dedim, yakın dedim. Abim dedim, sevdiğim bir abim dedim.
0: Bakarız, yolumuz düşerse bir uğrarız. He. Çayını içeriz.
2: Tamam abi, sıkıntı yok.
0: Tamamdır.
2: Abi listeme geçeyim. İlk önce abilerin abisi Aslan abim İlyas Erdal, Velat Yapıoğlu, Mertcan, evet, Karakurt, Hikmet Yıldırım, Hakim Dayı, Levent Kocabaş, Barış Yaprak, Emrah Bartan, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Aslan amcaoğlum İlker Kırbaş, Murat Akıncı, evet, Ebeş koğuşunda olan Zeynel Şimşek, Tatar Ramazan Çıbık, Erol Türk, Selim Sümbül, Selim Şahin, Kadir Aydın, Aydın Toprak, Harun Birmo, Aydın Açık'ta olan Şükrü Yıldız, Şahan Genç, Şahan Ulukan, Kote Osman İbo, Sarı Sabri Züracı, Aslan kardeşim Batuhan Taşkınöz, Mert Efe Özoğuz, Mişko Bayram Soysal, Erdiş Çapkın, Hüseyin Öztekin, Muhammed Gürbüzer, Serkan Tekçe, Burhan Danış, Şemuz Emerci, Cengiz Yatas, Serdar Başaran, Gencebay Ünlü, Taner Serit, Erhan Kopal, Caner Serit, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Mesut İlhan, Onur Ballı, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Ömer Deniz, Ahmet Akkurt, Denizli kardeşlerim, Koray Ünal, Cenk Çavdar, İsmail Erdaş, Ilıcalı Meto Başkan, Kadir Sarıoğlu, Ciyo Ziya Cengiz, Aslan abim Yunus Tekeş, Berkan Tözbay,
0: evet,
2: Hakan İmamoğlu, Ali Ülgenoğlu, sonra Özgür Kuruoğlu, Aslan kardeşim Toma Gökhan Tezele,
0: evet,
2: İlhan Yaşıma, Efecan Taycire, Mesut İlhan'a, Laz Hocam Abdullah Çelebi'ye, Mahir Bostaş'a, babası Mehmet Bostaş'a, namı diğer Topal Memo'ya, Üzümlülü Ali abiye, Yavuz Yaman abime, Ulaş Tekeş abime, Diyar Kaya kardeşime, Berber Erkralı Servet abime, Aziz Bilger hocama,
0: evet,
2: sonra B212 koğuşunda olan DJ Cucu'ya, Çineli Mehmet Akşit'e, Park Bahçede bulunan kardeşlerim Murat Ünür, Ürün, Veli Taşlı, İbrahim Acar, Berkay Sınay, Bilginer Göl, gerçi o gitti açığa da, evet, Gökhan Terit, Diyarbakırlı Bilo, Furkan Çapar, Özcan Aşık, Ertan Er, Doğan Aydın, Doğan Kaya, Lansi, evet, Konay, Soner Bülbül, Apo Şaştı, Mehmet Öncel, Serhat Başaral, Ekrem Bütün, Yiğit, Aydın Şahin, Akın Aydın, Serhat Aydın, Umut Aydın, Müslüm Aydın, Vedat Aydın, Turgut Akçit'in Konyalı kardeşim Ahmet Kocabıyık, Avni Cengiz, Ömer Alparslan, İbrahim Tayfun, namıdeğer uzman, bir de Hasan Yıldırım abime.
0: Tamam.
2: Çok çok selam olsun abi.
0: Aleyküm selam.
2: İstek parçama da geçeyim abi.
0: Hadi onu da söyle.
2: Abi Azer Bülbül'den Ben Yine Sana Vurgunum.
0: Bir dakika Bülbül, Ben Yine Sana Vurgunum.
2: Aynen, bu şarkı benden kabirdeki olan değerlime gelsin.
0: Tamam.
2: Bana faks atmıştır belki ama ben park bahçeli olduğum için bana fakslar gelmiyor abi, burada faks sıkıntısı var.
0: Tamam.
2: Gelince, elime ulaşınca ben ona geri dönüş yapacağım.
0: Eyvallah, bu kadar mı?
2: Bu kadar abicim benim.
0: O zaman kendine iyi bak, görüşürüz.
2: Eyvallah abim benim, görüşürüz. Eyvallah. Kendine iyi bak.
0: Bu arada Emirhan, Selen ve Ulaş Tekeş'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Emirhan, Selen ve Ulaş Tekeş'e sevgiler, selamlar olsun. Hemen bakalım şöyle hattımızın ucunda kim var? Alo.
3: Selamünaleyküm Keleş abi.
0: Aleyküm selam.
3: Ben Uğur Köken.
0: Yoruldun mu bugün?
3: Yoruldum valla, çalıştırdı abi.
0: Evet, bayağı çalıştırmışlardır bu güneşin bağrında.
3: Valla dayı. Ne yapalım, iyi kötü oraya buraya gidiyoruz ya, çalışmaya.
0: Olsun. Gene dışarıdayız.
3: Devlet de. Devlet boş bırakmıyor bizi.
0: Yapacak bir şey yok. Kimlere Allah sesleneceğiz?
3: Tayyip Uçar'dan abi. Gönlüm bir viran olmuş.
0: Tamam. Kimlere sesleniyoruz?
3: Bu parça öncelikle canımdan çok sevdiğim kardeşim Özgür Köken, Yusuf Köken, Cem Övüş, Can Övüş, Gökhan Erkan, İsmet İrdem, Terzi'ye gelsin, Erba'ya gelsin.
0: Evet.
3: Muzaffer Rize'ye gelsin, Murat Şimşek'e gelsin. Abi, İsmini sayamadım, tüm arkadaşlarıma gelsin. Açıkta ve kapalı da yatmakta olan. Açıkta yatmakta olan efendim.
0: Tamam.
3: Ümit'e gelsin. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
3: Sen de Allah'a emanet ol.
0: Eyvallah.
3: İyi bak abi. Boşalım uğur
0: gelin. Evet, devam ediyoruz ve bakalım hatta kim var. Alo.
4: Kolay gelsin abi, iyi günler.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
4: Nasılsın abi, iyi misin?
0: Ben iyiyim, sen nasılsın?
4: Allah razı olsun abi, benim park bahçeden arıyorum, Batuhan Taşkınöz.
0: Batuhan Taşkınöz.
4: Evet abi.
0: Evet Batuhan, kimlere sesleneceksin?
4: Abi ilk başta Kapalı'da yatan kardeşim İsa Hacı'ya seslenmek istiyorum, çocukluk arkadaşım.
0: Tamam.
4: Furkan Çapar'ın da selamı var ona, yanımda şu anda İsa'ya. Canını sıkmasın. Abi açıkta Muhammed Gürbüzer'e, ondan sonra Durmuş Kızıl'a, Aslan Dayım Şükrü Yıldız'a, Park Bahçede Meto Başkanı Ilıcalı,
0: evet.
4: Mert Kırbaş, Furkan Çarpar, ondan sonra Doğan Kaya, Koğuş Mösürüm, Ahmet Özel, Aslan abim, Aslan dayım. Ondan evet. Sonra abi başka kim var? Vasfi Koner abi, ondan sonra K2'de yatan değerlim. Bir de Mert abiden değerlisine çok çok selamlar yolluyor. Onu çok özlemiş. Onu çok özlemiş. Bir dakika. Onu çok özlemiş abi. Arkana ses gelmesin de bir dakika. Semih Çatalbaş. Bu kadar abi benim söylemek istediklerim.
0: Tamam.
4: Ama İsa'yı çok çok özledim abi. Yani beni sorarsa ben çok iyiyim. Kendisini çok iyi baksın. Duyduğuma göre çok kavga ediyormuş. Etmesin sakın. Yani Allah büyüktür. İlla çıkacak oradan. Şarkımı vereyim mi abi?
0: Söyle bakalım şarkıyı.
4: İbrahim Tatlıses'ten Sen Al Canımı.
0: Bir dakika. İbrahim.
4: Aslan kardeşime gelsin. İsa'ya gelsin bu şarkı.
0: Bu kadar mı?
4: Evet abi, bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
4: Sağ ol abicim. Allah'a emanet ol.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz hızlı hızlı canlı bağlantılarla ve bakalım şöyle. Alo.
1: Abi selamun aleyküm, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun.
1: Aydın Açık'tan arıyorum ben, Yalçın Savar.
0: Evet Yalçın. Kimlere sesleneceğiz?
1: Kabala'da olan babam var, arkadaşları var. Onlara sesleneceğiz abi.
0: Evet.
1: Öncelikle C7 kurşunu seslenim abi. Ersin Savar babam olurken ona gelsin.
0: Evet.
1: Deli Fatih'e gelsin. Rıfat Aktuman, Ayhan Yaşar, Emre Piler, Emre Şahin, Hüseyin Şeliman, İsmail Uyguç, Hakan, Yakan Abaylı, Maksut Doğulu, Sedat Kaplan, Hakan Durna, Onur Taşdelen, Muru, Aykut Erekçi, Ferdi Tarakçı, Bülent Taşlı, Fero, Yücel Dayı, Gökhan Ünlü, İsmet Öge, Çakalatın Muzaffer, Murat Çimşek, Nevzat, Yusuf Köken, Serdar Köken, Hamza Yostun, Yusuf Yostun, İsmet İrdem, Cem Oğuş, Çomar Ali, Saadettin Köken, Geçim Etin, Barış Kaynak, Dagana Kemal. Bir dakika abi. Ve burada açıkta olan birkaç arkadaş var abi. Onlar da rica ediyorlar. Onlar da söyle.
0: Tamam, onlar da söyle.
1: Reis Gözü, Kamber, neydi o soy ismi, Akan, Kamber Akan, Emre Talkıran, Tarık Bozyiğit, Hüseyin Çeliman, Ahmet Bahçıvan, Erhan Aydoğdu, Behçet Halat, Mustafa Halat, Mestan Adıbelli, Mutlu Marsak, Ali Gecekurşu, Serkan Akrancı, Yalçın Savar, evet. Bana ben de yazmışlar. Tunay ne yazıyor da? Dakika. Tunay Amanya ne yazıyor da?
2: Manyaslı.
1: Ha, Tunay Manyaslı. Bir de Hasan Aydoğdu. Şarkıyı da söyleyeyim mi abi?
0: Hadi söyle.
1: Uygar Donalen, Vay Halıma. Abi senden bir de bir şey ricam olacaktı.
0: Söyle bakalım.
1: Kapalalım, bir arkadaş geldi de.
0: Yok. İkinciyi alamıyoruz maalesef.
1: İkinciyi mi bağlanacağız o zaman?
0: Evet, ikinciye bağlanacaksın.
1: Tamamdır o zaman, tamam. Abi.
0: Tamam. Kendine iyi bak.
1: Teşekkür ederim abi.
0: Eyvallah. Allah'a emanet. Sağ olasın. Evet, 20.20 Türkiye ve Sio saatleri. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Hemen canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızda kim var. Alo.
3: Selamünaleyküm abi, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi, ben Aydın Açık'tan arıyorum, Park Bahçe'den.
0: Evet.
3: Ulucalı Meto Başkan.
0: Evet, Meto Başkan.
3: Abi bugün Park Bahçe'den Açık'tan gelirken Reis Ulaş Tekeş'in bir şeyini getirdik, onu okuyacağım.
0: Evet, oku bakalım.
3: Reis Ulaş Tekeş, Hızlı İmam, Murtake, Metin Kırbaş, İzmirli Tahsel, Şaban Kara, Hasan Gündoğan, Sergen Karatosun, Namı Değer, Diren, Mehmet Kızıltaş, Berbat, onu okuyamadım, Mutlu Aydoğdu, Köşkü Avni Cengiz, Yakup Ölmez, Şahan Ulukan, Yavuz Yaman, Diyar Kaya, Metin Kırbaş'ın Aydın Kapalı'daki dostları İlker Kırbaş, İsa Ağaç, Bedirhan Gümüş, Namık Küçük ve B11 koğuşundaki tüm dostlarına çok çok selam var. Günün sözü olarak da hatırlamak yaşamak kadar güzelse unutmak da ölmek kadar zordur. Murtake yazmış.
0: Evet.
3: Batuhan Taşpınar, Mert Kırbaş, Furkan Çapar, Efecan Tacir, Şahan Genç.
0: Evet.
3: Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
3: Bir de Ali Yanar var abi.
0: Tamam.
3: Hakan Tarakçı. Bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
3: Ahmet Kaya'dan abi, saçlarına yıldızlar düşmüş.
0: Ahmet Kaya.
3: Saçlarına yıldızlar düşmüş anne.
0: Bir dakika. Tamam, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
3: Eyvallah.
0: Eyvallah. Bahar seni gibi. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Gelir.
2: görsem gözler.
0: Şöyle hemen bakalım bakalım hattımıza kim geliyor. Hattımıza kim geliyor bir bakalım. Alo.
3: Alo. Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Aydın Açık Cezaevinden arıyorum ben, Murat Çelik.
0: Kim Çelik? Sesin tam gelmedi.
3: Murat Çelik.
0: Murat Çelik.
3: Evet.
0: Evet.
3: Şimdi B10 koğuşuna, Aydın Kapalı'yı B10 koğuşuna selam göndermek istiyorum. Bazı abilerim, kardeşlerim var. İznin olursa da isimlerini okuyacağım.
0: Evet, buyurun.
3: Akif Kaya, Berat Kaya, Mehmet Güneş başta olmak üzere, Mehmet Sait Gürbüz, Berzan Akkurt, Engin Akıncı, Yılmaz Karaman, Doğukan Ölmez, Furkan Harun Tekeş, Mehmet Can Sağlam, Mervan, ondan sonra D12'de yatan Namık Küçük, Yusuf Bagana, Müdür Tağcan, Zafer Arslan, Kansu Serin, Umut Efecan Aydın, Gökhan Güzel, bu şekilde. Bir tamam. De Aydın Açık'ta yatan Sivaslı Murat Yıldız abime selam olsun.
0: Tamam. Bu kadar.
3: İstek parçayı da güzel mahkumlara özel, sizden tek bir şey istiyorum yani, güzel bir şey olsun.
0: Sen söyle, ben onu yazayım.
3: Valla şu an aklımda bir şey yok ama Döneceğim Bir Gün diye bir şarkı var. Onu versek güzel olur.
0: Tamam, Döneceğimi yazdım. O zaman Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.
3: Sağ olun. Tüm B10 koğuşuna selam olsun. İyi akşamlar.
0: Tamamdır, iyi akşamlar. Evet. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Sizler WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. 0532 686 7837. WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz ve sıraya giriyorsunuz. Yani sıraya yazıyoruz. Sıra geldiğinde de mesajınız okunuyor ve bakalım hatta kim var. Alo.
4: Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Kolay gelsin, hayırlı akşamlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldiniz.
4: Nazilli Eğitim Açık'tan arıyorum ben sizi.
0: Evet.
4: İsmim Ferhat Uyanık.
0: Ferhat Uyanık.
4: Öncelikle Ferhat Uyanık.
0: Ferhat Uyanık, evet. Kimlere evet, sesleneceğiz?
4: Öncelikle Nazilli Eğitim Kapalı'da yatmakta olan Beysi amcama seslenmek istiyorum. Durumum çok iyi, güzel. Çok çok selamlarımı iletiyorum. Beni hiç merak etmesinler. Evet. Ayrıca çok amcam adına ve Aydın E-Tipi Kapalıcılarına yatmakta olan Biricik kardeşim Semih Boygana'ya ve Muhammed Tokay kardeşime Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısını armağan etmenizi istiyorum.
0: Hazar Yıldız Bilsen.
4: Bilsen.
0: Tamam. Evet. Bu kadar mı?
4: Bu kadar. Teşekkürler. O zaman... Ve ceza şu an beni dinleyip de isimleri aklıma gelmeyen birçok dostum var. Nazilli'de, Aydın'da ve Türkiye'nin birçok şehrinde yatmakta olan arkadaşım, dostum, ailem olarak hepsine çok çok selamlar.
0: Aleyküm selam.
4: Tek tek aklıma gelmiyor, kusura bakmayın.
0: Eyvallah. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
4: Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir canlı bağlantı daha alacağım. Sonrasında bir mesaj okuyacağız. Mesaj okuyacağız bir tane. Evet, hemen bakalım şöyle hattımızın ucuna. Kim geliyor? Kim geliyor? Bir bakalım. Alo.
5: Alo, iyi akşamlar abi. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Kapalı'dan yeni çıktım da abi ben. Aydın Açık'tan arıyorum. İsmim Altecan geldi.
0: Evet.
5: Arkadaşlarıma seslenecektim.
0: Seslen, mikrofon senin.
5: Tamam. Öncelikle amcam, Aslan amcam Bito geldiği gelsin. D17'de yatıyor. Ondan sonra yeğenim İbrahim Dinar'a gelsin. İbocan'a gelsin.
0: Evet.
5: Ondan sonra C11'de yatan dostum Ferit Gökbel'e gelsin abi. Ondan sonra Umut Bozyiğit'e gelsin kardeşim.
0: Evet.
5: Levent Bozyiğit'e gelsin. Muzaffer Bozyiğit'e gelsin. Ayhan Özcan'a gelsin. Milaslı Çılgın Tamirci Ali Erden'e gelsin abi.
0: Evet.
5: Şu an düşünüyorum abi, biliyor musun? Biraz heyecan yaptık.
0: Ama öyle düşününce gelmiyor.
5: Buyur abi.
0: Böyle isimler aklına gelmez.
5: Vallahi isimlerin hepsini normal liste yapacaktım da gelmedi. Bir de kardeşim Oski'ye gelsin. Oski. Evet. Ben dediğin adrese ulaştım kardeşim. Sıkıntı yok. İyiymiş. Özelinin sana çok selamı var. Ondan sonra Açıktakileri sayayım abi ben.
0: Tamam, say bakalım.
5: Ramazan Soysal, Burakcan, Burhan Acar, Ömer Çelik, Bilgin Ergöl, Necati Göl. Ondan sonra kapalıda İbrahim Yanar, Maradona. Başka Bayram Ağur.
0: Evet.
5: Bu kadar abi.
0: Tamam.
5: Bir de Halil abime gelsin. Halil Akrancı, komşumuzun yakışıklısı. Onu çok seviyorum. Allah'ım emniyet olsun. Şarkımı söyleyeyim abi ben.
0: Söyle onu da.
5: Uygar Doğanay'dan Gelir Gelir. Ferit Gökbel'e gelsin kardeşime. Allah emanet olsun. İki gözle bekliyorum onu burada.
0: Evet. Başka var mı?
5: Bu kadar abi. Bu kadar abi. Kolay gelsin. İyi
0: Eyvallah.
5: Akşamlar.
0: Sağ olasın. Kendine iyi bak.
5: Sen de abi. Allah emanet.
0: Evet, şimdi bir mesaj vakti. Mesaj vakti. Bir mesaj okuyacağım. Bir şarkı göndereceğim. Onun hemen sonrasında canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Şöyle bir bakalım hemen. Ahmet Özkaya ve Oktay Özkaya'dan geliyor bu mesajlar. Özellikle Ahmet Özkaya ve Oktay Özkaya'dan geliyor bu mesajlar. Şöyle bir bakalım hemen mesajlara. C10 koğuşunda yatmakta olan ve kardeşlerim, bizi seven sayan tüm dostlarımıza selamlarımızı iletiyorum. Sizi unutmadım kardeşlerim. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere, Allah'ın izniyle denmiş. E3 koğuşunda yatmakta olan Ümit Özbay kardeşimize, unutulmadın kardeşim, hayırlısıyla aramıza gelirsin, seviliyorsun güzel kardeşim demişler. D4'te yatmakta olan dostum Melih Kartal'a çok çok selamlar, özgür günlerde görüşmek üzere demiş. Değerli dinleyicimiz, özellikle ama özellikle Ahmet Özkaya ve Oktay Özkaya'dan geliyor bu mesaj. Mesajlar diyeyim hatta. C10 koğuşunda yatmakta olan ve kardeşlerim, bizi seven sayan tüm dostlarımıza selamlarımızı iletiyorum. Sizi unutmadım kardeşlerim. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere, Allah'ın izniyle denmiş. E3 koğuşunda yatmakta olan Ümit Özbay kardeşimize, unutulmadın kardeşim, hayırlısıyla aramıza gelirsin, seviliyorsun güzel kardeşim denmiş. D4'te yatmakta olan dostum Melih Kartal'a çok selamlar, özgür günlerde görüşmek üzere dostum denmiş. Bir de güzel bir parça istemişler Ahmet Kaya'dan. O güzel parçayı dinleyelim, onun hemen sonrasında devam ediyoruz. Haydi bakalım, geldi o güzel parça.

0: Evet, devam ediyoruz. 20.34 yaptık Türkiye Vesio saatini ve bakalım hemen canlı bağlantılarla devam edelim. Hattımızda kim var? Alo.
1: Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Aydın Işık Cezaevi'ni arıyorum ben, Ahmet.
0: Evet Ahmet, hoş geldin.
1: Bizim arkadaşlardan bir istemiz vardı da bir arkadaşlarımın ismini sayacaktım mümkünse.
0: Hadi say bakalım.
1: Köşklü Reis Kamberakan'dan gelsin bu şarkı söyleyeceğimiz. Arkadaşlarımızın isimlerini sayıyorum. Emrah Dalkıran, Tarık Bozyiğit, Hüseyin Şeliman, ben Ahmet Başçıman zaten, Erkan Aydoğan, Behçet Halat, Mustafa Halat, Mestan Adı Belli, Mutlu Marsak, Ali Gecekuşu, Serkan Karacı, Ali Gecekuşu, Yalçın Şener, Tunay Manyaslı, bir de abi kapalıda bulunan Murat Çelik var, Murat Başkan dediğimiz.
0: Evet.
1: Ben boyacı Sadık Köse ve Şeytan Fatih'ten gelsin abi bu söyleyeceğimiz şarkı. Uygar Doğanay'dan Bay Halıma istiyoruz abi mümkünse.
0: Bir dakika yazalım. Uygar Doğanay.
1: Bay Halıma.
0: Vay Halıma.
1: Evet abi, tamamdır. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim.
0: Kendine
1: bütün bakımları gelsin abi bu. Eyvallah.
0: Eyvallah, sağ olasın. Evet devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bakalım hattımıza kim geliyor, kim geliyor? Alo.
2: Selamun aleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Allah razı olsun. Hızlı İmam Rüstem.
2: Süzer.
0: Süzer. Hoş geldin.
2: İyisin inşallah.
0: Hoş. Şükür vallahi ya, bugün güneş mi geçti kafama bilmiyorum da. Çok böyle değişeyim bugün ya.
2: Evet.
0: Fark ediliyordur belki ama.
2: Evet.
0: Bugün bir acayiplik var bende.
2: Evet.
0: Kimlere sesleneceğiz?
2: Dayım inşallah ilerleyen günlerde arayacak.
0: Evet.
2: Onun adına kapalıdaki ve açıktaki dostlarımıza bir selam gönderelim.
0: Tamam, gönderelim.
2: Öncelikle dışarıda bulunan, şu an radyonun başında bizleri dinleyen değerli kardeşim Emirhan Selen'e, kapalıda yatmakta olan dostlarım Emrah Bartan, Caner Doğan, Müjdat Akın, Aslan Dayım Yıldırım Kipe, Aslan kardeşim Halil Selen, Enes Öcal, yeğenim Emrullah Oğuz, kardeşim Muhammed Alakuş, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Kahraman'a, Şafak Kahraman, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, yeğenim Sinan'a, Semih Çıta, Muhammed Ulu, Oğuzhan Yavaş, Polat Yavaşhan, namı değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenimiz Mehmet Erol'a, Şafak Demir, Şahin Demir, Aslan kardeşim Yunus Gültekin, Kerim Gültekin, Aslan abilerim Sarı Mustafa ve Ziya Ateş'e, Hüseyin Kökten dayıma, Ahmet Döven'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıca, Fecri Kılıca, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, kardeşim Berber Erkan Yılmaz'a, İsmail Aygün'e, Feyyaz Balıkçı'ya, efendime söyleyeyim, Caner Rime abime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na, Mehdi Aydoğdu'ya, Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker Kırbaş'a, Ferhat Selen'e ve Rasim Öcal'a, Konya'da yatmakta olan kardeşim Savaş Öcal'a, Afyon'da yatmakta olan kardeşim Yasin Öcal'a, Çin'e L tipi kapalıda yatmakta olan aslan kardeşlerim Abdullah Karademir'e, oğlum Cafer Turhan'a, kardeşim Bombacı Birkan'a, İdris Akıncı'ya ve bizi tanıyan tüm dostlara, özellikle aslan yeğenim Yiğitcan Kipe, Aydın Açık'ta yatmakta olan abilerim Maşallah Turgut,
0: evet,
2: Mehmet Aykut'a, başımın tacı aslan dayım Abdülaziz Demir dayıma, can kardeşim Yavuz Yaman'a, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, Diyar Kaya, Volkan Kaya, Tako'ya, evladım Erco'ya, Mehmet Uflaz'a, Kadir Sarıoğlu'na, Kadir Taş'a, Enes Şişman'a, Servet Akdağ, Sinan Alçiçek, Ozan Çağlayan, Kuzey Aksa'ya,
0: evet,
2: Savaş Kalbitaş'a, Yunus Tekeş'e, Nazmi Uysal'a, Çamur Mehmet'e, Doğukan Gence, Mert Efe Toya, Cin Hüseyin'e, Mustafa Kamber, Çineli Namı Değer Adnan Yörü'ye, değerli kardeşim Metin Kırbaş'a, Murtake lakabı ile bilinen, Sergen Karatos'una, saygıdeğer müdürümüz Hasan Gündoğan'a, değerli emektarımız Yıldırım Yıldız'a, aslan kardeşim İzmirli Bay Tansel'e, Mehmet Kızıltaş, çakma doktor, açığın bizim doktorun elini bıraktıklarımız, doktor dediğimiz Hüsnücan Canbaz kardeşimize,
0: evet,
2: Arnavut'a, kardeşim Avun Cengiz'e, benim için özden öte her zaman hitap ettiğim gibi açığın siyah incisi, benim de sol yanım aslan kardeşim Hızlı İmam'a, Şaban Kara'ya, efendim Serkan Akrancı'ya ve tüm dostlarımıza gelsin. Çin'de yatmakta olan aslan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, değerli kardeşim Haşim Erkul'a, Memduh Biçki'ye, aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Muhammed Ali Sancar'a ve Efe Şenem. Ayrıca Park Bahçe'de bulunan değerli büyüklerim, amcam, amcamıza gelsin, o biliyor kendisini,
0: evet,
2: değerli amcamız ve Fırat dayıma, tüm kardeş ve dostlara gelsin. Nazil'de yatmakta olan dostlarımız Taner Tunca, Şirin Tunca, Muhammed Tüme, Turgay Tüme, Ferhat Tüme. Ayrıca Yavuz Yaman abimden dostları Taner ve Şirin'e, Şirin Tunca selam ederler.
0: Aleyküm selam. Diyorum.
2: Gecenin sözünü söyleyerek,
0: evet,
2: kapatmak istiyorum. Hatırlamak yaşamak kadar güzelse, unutmak da ölmek kadar zordur. Değerli dostlarım ve abilerim, hiçbir zaman unutulan değil, her zaman hatırlanansınız. Reis Ulaş Tekeş, tüm dostlara gelsin.
0: Eyvallah, ne arkamızda çalacağız?
2: Arkamızda Ferhat Tunç, Bir Karadağ Türküsü.
0: Ferhat Tunç,
2: Bir Karadağ Türküsü.
0: Karadağ Türküsü. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Kapattaki bulunan arkadaşlarıma sesleniyorum. Arkadaşlar, dayım rahatsız olduğu için onu iletmem gerekenleri iletiyorum. Tanıyan tanımayan herkese selam ederim. Özellikle D4 koğuşuna. Bu kadar abicim.
0: Eyvallah. O zaman kendinize iyi bakın. Eyvallah. Selam söyle.
2: Allah'a emanet.
0: Allah'a emanet.
2: İyi akşamlar diyorum. Görüşürüz abicim.
0: Eyvallah.

Evet, Türkiye ve stüdyo saatlerimiz 20.42 oldu. Devam ediyoruz. 21'e kadar canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Sonrasında mesajlarla devam edeceğiz. Sizler 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlerle iletişime geçiyorsunuz. 0532 686 78 37

0: Bu arada şöyle bir mesaj okuyalım. Hemen bakalım mesajda neler denmiş, neler, değil mi? Devam ediyoruz. Abi öncelikle selamun aleyküm. Ben Mustafa Yüksel. Şu an izindeyim. Buradan kapalıya açığa sesleneceğim. Öncelikle tüm güzel parçalar açıkta yatan Hacı Murat dayıma gelsin. Kapalıda yatan bizi tanıyan tüm dostlara gelsin. Bayan koğuşunda yatan elveda Deniz ve Yağmur'a gelsin. Tüm güzel parçalar sana da gelsin İslam abi demiş. Allah işini gücünü rast getirsin, yanına uğrayacağım demiş. Eyvallah. Mustafa Yüksel'e ve Mustafa Yüksel'den de tüm kader mahkumlarına, açıkta, kapalıda, nerede dinliyorlarsa, nerede Mustafa Yüksel'i tanıyorlarsa, özellikle onlara tüm güzel parçalar armağan oluyor ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo, iyi akşamlar abi.
0: Teşekkürler, hoş geldin.
1: Ya Aydın Açık'tan arıyorum abi, ben Onur Tirit.
0: Evet Onur, kimlere sesleneceğiz?
1: Abi kapalıda yatan kardeşim Müslüm Tirit'e D12'deki arkadaşlarına gelsin.
0: Evet.
1: C2'de yatan Orhan Tirit amcama gelsin. Hasan Üçü İmvar'a gelsin. Kadir Ertaş'a gelsin. Aydın Açık'taki yatan abilerim Yavuz Yaman abime, Ulaş Tekeç abime, Adalı Bayço'ya, Mustafa Çolak'a, Burhan Acar'a, Burak Can'a, Deniz Gökçe'ye, Gökhan Tiride, Hasan Çakma gelsin abi.
0: Evet.
1: Abi şarkı isteğinde Ahmet Kaya'dan Seni Görmeyince.
0: Bir dakika, şarkıyı bir daha söyle.
1: Ahmet Kaya.
0: Ahmet Kaya Seni Görmeyince.
1: Evet.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Abi diyeceklerim bu kadar.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak. Sağ olasın. Mustafa Yüksel'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca Emirhan

Evet, özellikle ama özellikle Emirhan Selen'e ve Ulaş Tekeş'e. Emirhan dinliyor mu bilmiyorum ama döneceğim dedi, dönmedi. Yazdım ben bunları.

Evet, canlı bağlantılar devam ediyor. Son 10 dakikamız var. Son 10 dakikamız var. Gelmek isteyen buyursun, gelsin. Sonrasında artık dışarıdan devam edeceğiz.

Bu arada bize WhatsApp'tan mesaj atan değerli dinleyicilerimiz. Bir sıra sistemimiz var. Bu sıraya göre sizleri işaretliyoruz. Sıranız geldiğinde size bilgi verilecektir. Bunu unutmayın. Size bilgi veriliyor. Yani mesajınız okunmadan bir şarkı öncesinde size bilgi verilecek. Sakın hani okunacak mı okunmayacak mı, okundu mu okunmadı mı gibi düşüncelere kapılmayın. Biz size bilgi veriyoruz.

0: Yapmanız gereken sadece ve sadece WhatsApp'ta size gönderilen yazıda, yani otomatik bir yazı var. Bu yazıyı okursanız her şeyi zaten çok net anlarsınız. Evet, varsa canlı yayına gelmek isteyen buyursun gelsin. Çünkü az kaldı, kapatacağız canlı bağlantıları. Ve bakalım hatta kim var? Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Az önce bağlanmıştım ama.
0: Aha, neden bağlandın evet. İkinciyi?
1: Murat Çelik. Kime söyleyecektik abi? Kime söyleyecektik? Sen söyle.
0: Hadi hızlı ama. Şimdi sen biraz önce aramış mıydın?
1: Abi evet, Murat Çelik, az önce şarkı söylemiştik ya.
0: Evet, hangi şarkıyı söylemiştin?
1: Döneceğim bir gün diye.
0: Tamam.
1: Şimdi onu değiştireceğiz. Hapishane ranzalarına çaldıracağız.
0: Bir dakika. Onu hemen şöyle yazayım ben. Bir saniye şuraya. Hapishane ranzaları.
1: Evet. Bir de Aydın açık cezaevinde yatan bir dayım var. Osman. Ona da selam göndermek istiyorum.
0: Bu hapishane ranzalarını kim söylüyor?
1: Hapishane ranzalarını kim söylüyor? Kim söylüyor? Ferdi Tayfur.
0: Tamam, Ferdi Tayfur'dan yazdık, onu değiştirdik.
1: Evet.
0: Tamamdır.
1: Tamamdır, bu kadar.
0: Bu kadar
1: abi. İyi akşamlar.
0: Allah'a emanet.
1: Evet. Allah'a emanet olun. Görüp de bilmeyen
0: deli sanıyor. Bakın tekrar söylüyorum. Bize WhatsApp'tan yazan değerli dinleyicilerimiz. Sıranız geldiğinde size bir şarkı öncesi zaten yazılıyor, bilgi veriliyor. O yüzden hani sıramız ne zaman diye yazarsanız sonlara doğru gidersiniz. Çünkü bir saat sıralaması var. O saati kaybettiğiniz an sıra geçiyor. O yüzden sıranız geldiğinde zaten yazıyoruz. Bilginiz olsun.

Evet, varsa son canlı bağlantılar, son canlı bağlantılar. Yani son canlı bağlantı dediğime bakmayın, sadece ve sadece cezaevlerinden arayanlar için 21 itibariyle son, bilginiz olsun.

Emirhan Selen'i gören ve duyanlar bilmiyorum artık ne yapsın. Evet, varsa gelen buyursun gelsin, yoksa artık ne yapıyoruz? Şarkıya giriyorum vallahi. Evet. Türkiye Vestio saatleri 20.52. Varsa buyursun gelsin canlı yayına. Ben şöyle bir güzel bir parça çalayım. Saatimizi bir dolduralım, ilk saatimizi. Onun hemen sonrasında mesajlarla devam edeceğiz. Şu güzel parçamız tüm kader mahkumlarına, özellikle ama özellikle Raif Domurca, değerli Işık kardeşler, İnan Işık abime, sonrasında Egemen Güney'e, Yagi'ye sevgiler selamlar olsun. Çağlar Başkan'a, Karama da gelsin. Ondan sonra Koldaş ailesine ve Selen ailesine özellikle ama özellikle geliyor tüm kader mahkumlarına. Haydi bakalım.

güzel bir parça gönderdik kulaklarınıza. Bergüzar geldi ve devam ediyor birlikteliğimiz. Artık bu saat itibariyle mesajlarla yolumuza devam ediyoruz. Sizler 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. 0532 686 7837 sadece ve sadece WhatsApp'tan bizimle iletişime geçiyorsunuz. Ve bakalım hemen sıradaki mesajımıza. Selamun aleyküm. Eski Çamlıklı Hüseyin Aktaş. Öncelikle Çin'e bir nolu L tipinden A15 koğuşuna paylaştığım abilerim. Cengiz Ilgaz, Namı Değer Halodayı, Sarı Kadir, Çam Dibili Yunus, Balıkesirli Samet, İzmirli Minik Abiye, L13 koğuşunda bulunan değerli abilerim Özcan Öztürk ve Güney Peşmegen'e. Gelsin Hüseyin Aktaş, Yan Miran Ya Azade demiş. Ve güzel bir parça istemişler. O güzel parçayı göndereceğiz. Eski Çamlıklı Hüseyin Aktaş. Öncelikle Çin'e bir nolu L tipinden A15 koğuşuna paylaştığım abilerim Cengiz Ilgaz, Namı Değer Halodayı, Sarı Kadir, Çam Dibili Yunus, Balıkesirli Samet, İzmirli Minik Abiye, L13 koğuşunda bulunan değerli abilerim Özcan Öztürk ve Güney Peşmegen'e gelsin demiş Hüseyin Aktaş, Yan Miran Yan Azade demiş değerli dinleyicimiz. Ve hemen gönderelim isteklerini. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Söz Saatlerimiz 21.06 ve hattımızda bir konuğumuz var. Bakalım kim? Alo.
1: Alo, kolay gelsin.
0: Allah razı olsun, hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hoş bulduk. Oktay Özke ve Ahmet Özke.
0: Evet, Oktay. Ben sana şimdi Oktay mı diyeyim?
1: Bana Oktay diyebilirsin.
0: Tamam, Oktay. Hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk abi.
0: Kimlere sesleneceğiz?
1: Kimlere sesleneceğiz? Bayağı biraz çok da ben yazdım, onları okuyayım de.
0: Hiç önemli değil. İstediğin
1: biraz
0: kadar
1: oku. Biraz heyecanlıyım.
0: Heyecan yapma, yavaş yavaş. Sakin sakin.
1: Sakin. Başta Sevetme Özke olmak üzere Ödemiş T tipi kapalı infaz kurumundaki olan abimize selamlarımızı iletiyoruz. Unutulmadın abim, her zaman arkandayız, yanındayız. Bunu bil. Amel Özke'ye ve Oktay Özke'ye.
0: Evet.
1: Nazilli E tipi kapalı infaz kurumunda olan C14 koğuşundaki abilerim ve kardeşlerim olmak üzere tüm dostlarıma selam söylemek istiyorum. Unutulmadınız, en kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle Taner Tunç abime, Şirin Tunç abime, Batuhan Esen Şaşak kardeşime, Yasin Altınbaş'a abime, Ömer Şenol kardeşime, İhsan Tintin kardeşime, Süleyman Egos kardeşime, E3 koğuşundaki yatmakta olan Nazilli abi bu.
0: Evet.
1: Olan Ümit Özbay kardeşimize, unutulmadın kardeşim, hayırlısıyla aramıza gelirsin, seviliyorsun güzel kardeşim. Seni seviyoruz, buradayız, arkandayız, yanındayız. Bunu bil. D4'te yatmakta olan dostum Melih Kartal'a çok çok selamlarımızı iletebilir miyiz abi?
0: İnşallah evet.
1: Duyuyordur bizi.
0: Duyuyordur.
1: Özgür günlerde görüşmek dileğiyle kardeşim, dostum. Seviliyorsun, unutulmadın. Ahmet Özke. Nazilli evet. Açık İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan Hacı Murat abime, Cüneyt Ezergi abime selamlarımı iletmek istiyorum.
0: Evet.
1: D14 koğuşunda yatmakta olan kardeşlerimiz Göksel Akyüz, Hakan Teyfur abime, Batuhan Bazcı, Mertcan Bazcı, Azat, soy ismini unuttum, kardeşime, Sofya Serhat'a kardeşime, C18'e yatmakta olan Serkan Karatay kardeşimize, Serhat Zıltaş'a selamlarımızı iletiyoruz. Unutulmadığınız abilerimiz, kardeşlerimiz, bunu unutmayın. Sizi seviyoruz. Aydın'da yatmakta olan Çin'e de Cuma Kocaman'a bol bol selamlarımızı iletiyoruz. İzmir'de yatmakta olan Emrah Kocaman kardeş abimize, abilerimize daha doğrusu selamlarımızı iletiyoruz. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
1: Evet.
0: Ne göndereceğiz onlara?
1: Ne göndereceğiz? Sevgilerimizi, saygılarımızı.
0: Hayır, bir de şarkı göndereceğiz de şarkının ismini de söylesen. Ben biliyorum da sen söyle, duysunlar.
1: Fikret Delikanlı, Zozan.
0: Tamam. Bir daha isimleri geçelim mi şöyle üstünden?
1: Abi ben mi okuyacağım?
0: Tabii sen okuyacaksın. İsimlerini sayacaksın. Böyle şey olarak söyleme. Sadece isimlerini oku.
1: Tamam. Okuyayım hemen. Sevetin Özkaya, Taner Tunç, Şirin Tunç, Batuhan Esen, Şaşak, Yasin Altınbaş, Ömer Şenol, İhsan Tintin, Süleyman Egos, Ümmet

0: Ümit Özbay, Melih Kartal, Cüneyt Yezerge, Hacı Muro, Azat kardeşime, Sofya, Serhat'a, Göksel Akyüz'e, Hakan Teyfur'a, Mertcan Balcı, Batuhan Balcı.
1: Evet.
0: Cuma Kocaman, Emrah Kocaman, Nurettin Botan Şeyhuna. Hepsi bu kadar abicim. Teşekkür ederim.
1: Tamamdır. Başka söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Unutulmadılar abi. Hepsini seviyoruz. Allah razı olsun.
1: Eyvallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
0: Sağ olasın abi benim. Eyvallah. Teşekkür ederim.
1: Evet, istenilen parçayı hemen gönderelim. Onun hemen sonrasında mesajlarla devam edeceğiz.

Evet, gelen mesajımız: Aydın Etibi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan canıma can katan adam Yusuf Bagana'ya denmiş. Seni her şeyden çok sevdiğimi hiçbir zaman unutma. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi dimdik yaşamaya devam eder. Umudunu hiçbir zaman kaybetme. Elbet bir gün bu hasret bitecek. O güne kadar seni sabırla beklemeye devam edeceğim. Denmiş, güzel bir parça istenmiş. O güzel parçayı göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Aydın E tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan canıma can katan adam Yusuf Bagana'ya demişler bu güzel parçaya. Güzel bir Gökhan Doğanay çalışması istenmiş. Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan canıma can katan adam Yusuf Bagana'ya. Seni her şeyden çok sevdiğimi hiçbir zaman unutma demişler. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi dimdik yaşamaya devam eder. Umudunu hiçbir zaman kaybetme. Elbet bir gün bu hasret bitecek. O güne kadar seni sabırla beklemeye devam edeceğim denmiş. Şöyle hemen istenilen parçayı gönderelim.

0: Doktor birlikteliğimiz yine hattımızda bir konuğumuz var. Hemen bir bakalım hattımızda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hayırlı akşamlar. Kiminle görüşüyoruz?
1: Hayırlı akşamlar. İslam abicim.
0: Ben biliyorum da kimle görüşüyoruz diye öyle soruyorum.
1: Ben Fatma Bostaş.
0: Fatma Bostaş.
1: Evet.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyiyim abicim. Sizler nasılsınız?
0: Allah'ıma bin şükürler olsun valla. Ben
1: vallahi iyiyim. Tamam. Ben her gün dua ediyorum senin sağlığına.
0: Vallahi
1: Allah onu başımızdan eksik etmesin diyorum.
0: Cümlemizi eksik etmesin ya.
1: Ya mahkumlarımızın bir nebze de olsa yüzünü güldürüyor, sevindiriyor, mutlu ediyor. Allah senden razı olsun abi ya.
0: Amin cümlemizden. Kimlere sesleneceğiz?
1: Vallahi abi önce eşim Mehmet Bostaş bugün beni aradı. Özellikle bana bir şeyler yazdırttı.
0: Evet.
1: Onun dileklerini ben önce yerine getireyim.
0: Tamam.
1: Sonra ben kendim de sesleneceğim eşime.
0: Tamam bıraktım ben mikrofonu.
1: Mehmet Bostaş söylüyor. Aydın Eğitim Kapalı'da D16 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Bostaş. Kapalı'dan seslenmek istiyor. Aslan kardeşlerine. Adanalı İsa Ağaç. Onur Dalkıran. İrfan Dalkıran. Süleyman Dalkıran. Eray Dalkıran. Bülent Çelik. Ahmet Magat. Mehmet Uçar. Amcası Mehmet Bostaş. Ayhan Bakırcı. Bekir Bakırcı. Hulusi Vural. Cesur Mumdus, Mustafa Magat, Nazmi Bakırcı, Pusat Atacan oğlu ve Mesut Güleç'e çok çok selam eder. Şöyle de ekliyor. Bir umuttur yaşamak diyor Mehmet Bostaç. Ayrıca gecenin sözünü de şöyle söylüyor. Her şeyini kaybet, cesaretini kaybetme diyor. Can arkadaşlarına Allah'a emanet olun Mehmet Bostaç diyor. Yine evet. Buradan sesleniyor eşim Mehmet Bostaş. Bunları da bana söylüyor bu arada abicim.
0: Evet.
1: Seni çok çok seviyorum canım eşim, hayat arkadaşım. Bir taneme Fatma Bostaş'a selam olsun diyor. Ayrıca ben de ona bir şey seslenmek istiyorum abi.
0: Tamam.
1: Yanına geleyim, hiçbir şey demeden sarılayım istiyorum. Sadece kokun içime sin. Kokun içime işlesin, boynun dudaklarıma değsin, üstüm başım sen koksun istiyorum. Can eşim, değerlim, özelim Mehmet Bostaş'a tüm güzellik ve mutluluklar gelsin. Ayrıca yine Nazilli tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan dayı oğlum ve teyze oğullarıma, Fethi Coşkun'a, Nihat Coşkun'a, eniştem Cengiz Çamdeviren'e, Veysel Öge'ye, Süleyman Ege'ye, Mesut Güleç'e, Selahattin Sarıkaya'ya çok çok selam eder. Sıradaki tüm parçaları onlara armağan ediyorum. Ayrıca kabirde yatmakta olan arkadaşım, canım, can dostum, her şeyim Ayten Bakırcı, Sıla Ateş'e, Ayşegül Takna'ya, Ece Öztürk'e, Derya Can Polat'a, Yağmur Güleç'e, Yağmur Ceren Kurtoğlu'na ve ismini hatırlayamadığım, sayamadığım tüm kabir koğuşuna gelsin sıradaki tüm parçalar abicim.
0: Evet.
1: Çok çok onlara da selam eder. Ellerinden, gözlerinden büyüklerimi öperim. Burada Selahattin Sarınkaya'nın annesi var. O da ismini, oğlunu söylemek istiyor, sesini duyurmak istiyor.
0: Tamam.
1: Buyurun. Selahattin Sarıkaya'ya, benim oğlum, canım oğluma sesimi duyurmak istiyorum. İnşallah yakında af boru çıkarlar. Bütün mahkumlere, Mehmet Bostaş'a ev sahibim oluyor. Çok seviyoruz onu. İnşallah yakında çıkarlar, bizi sevindirirler. Annelerin gözü ağlamaz. Sevinç haberleri gelir bizlere.
2: Efendim. Baba ne yapıyorsun, iyi misin? Canım babam, elbet bir gün oradan çıkacaksın. Kendine dikkat et, bizi iyiyiz, kafana bir şey takma. Seni çok seviyorum.
0: Var mı başka?
3: Mehmet Bostaç. Aslanlar hiçbir zaman yıkılmaz. Hiçbir zaman üzülüp sıkılma. Allah'a emanet ol. Seviliyorsun canım dayım. Aslanın eşi de aslandır. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol.
1: Mehmet Bostaş. Bu cezalar bizi yıldırmaz. Ancak kilo aldırır. Arkadaşlarına, yanındaki dostlarına, eşi de herkese çok selam ederim. Arkadaşlara özellikle Adanalı İsa ve Bülent Çelik'e de çok selam ederim. Allah onların da yardımcısı olsun. Abi benim kardeşlerim de yatıyor orada. Ben de onlara seslenmek istiyorum. Onlar sürekli her hafta şimdi Mehmet Bostaş, Mehmet Bostaş diyorum ya.
0: Evet.
1: Onlar elbette gönül koyuyordur bana. Ben onlara da seslenmek istiyorum. Onur Dalkıran ve Süleyman Dalkıran'a özellikle. Onlar benim canım, canımdan bir parça. Ben onları hiçbir zaman unutmadım. Her zaman aklımdalar, yanımdalar, kalbimdeler. Kardeşim, bu hafta açık görüşün Mehmet'le aynı güne denk geldiği için senin yanına gelemeyeceğim. Ne olur üzülüp sıkılma. Ama inan ki ben seni hiç unutmadım. Sen benim can parçamsın. Sen diyordun ya, kimse kimsenin hayatını okumadan özetini çıkarmasın diye. Evet, doğru söylemişsin. Bu lafın anlamını ben cezaevine çıktığımda öğrendim. Sen iyi ki benim kardeşimsin. İyi ki canımsın, ciğerimsin. Seni çok seviyorum. Abicim, Süleyman abicim. Sen de üzülüp sıkılma. Oğlun benim yanımda kalıyor. Eray. Ona çok iyi bakıyorum. Gözün arkada kalmasın. Feray Su'ya da aynı şekilde. Feray Su'yu gönderdim. Ayrıca aslanlar ve aslanlar diyorum. Eray Dalkıran, Ödemiş Kaymakçık P tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan amcaoğlum Eray Dalkıran'a da seslenmek istiyorum. Aslanlar hiçbir zaman kafese sığmaz ama bazı çakallar yüzünden hayatını bazen mahvedebiliyor. Ama sen yıkılmadın, yine ayaktasın. Aslan amcaoğlum Eray Dalkıran, seni de çok seviyorum, unutmadım. Allah'a emanet olun. İnşallah tez zamanda çoluğunuza çocuğunuza kavuşursunuz. Diyeceklerim bu kadar abi. Bu istek yapacağım parça öncelikle eşime Mehmet Bostaş'a, sonra kardeşlerime ve amcaoğluma da gelsin. Tamam. Onları çok sevdiğimi bir kez bu şarkıyla da hatırlatmak istiyorum. Ayten, senden bir dileğim var. Yanına gelen kız benim akrabam oluyor. Daha birkaç gün önce geldi. Sıla Ateş. Bana baktığın gibi lütfen ona da bak. Bakacağından da eminim. Bırakmayacağından da eminim. Seni çok seviyorum, unutmadım. Evlerimiz karşı karşıya, seni bekliyorum. Mektup yazarsan da sevinirim. Arkadaş olarak beni yazarsan da sevinirim. Görüşüne gelmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Kadir Ateş, sen de merak etme. Annem baban arkanda. Senin için uğraşıyorlar. Bizler de öyle. 3-5 ay ceza kimseyi öldürmez abi. O beton duvarlar kime kalmış da onlara kalacak. Allah'ın izniyle herkes oradan bir şekilde mutlaka vakti zamanı geldiğinde çıkacak.
0: Evet.
1: Sana çok teşekkür ederim abicim, sesimizi duyurduğun için. Allah senden de razı olsun. Mehmet Bostaş diye arada bir seslenirsen şu parça bitmeden çok sevinirim. Mehmet Bostaş'ı çok seviyorum çünkü. O benim canım, kocam, hayat arkadaşım, ne bileyim abi, biz birbirimizi çok geç anladık ama inşallah bu saatten sonra birbirimize hep değer verir, birbirimizle beraber kalırız. Onu çok seviyorum. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: O zaman parçayı Allah'a gönderelim onlara.
1: Aynen. Teşekkür ederim.
0: O zaman
1: abicim,
0: kendinize Allah'ın iyi bakın. Allah'a emanet. Geldi parça.
3: Tüm çakallara inat, yaşa bu hayatı.
1: Allah'a emanet olun.
0: Allah'a emanet.
1: Sağ olun. Sözde Ali Kızılkaya'dan geldi. Teşekkür ederim.
0: Tamam.
3: Tüm çakallara karşı yaşayacaksın bu hayatı. Aslan Mehmet.
0: Evet, özellikle ama özellikle Mehmet Bostaş'a geliyor.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Bu arada valla yoğunluğumuz var. Yoğunluk olduğundan dolayı sırası gelene zaten yazıyorum, bilginiz olsun. Şimdi bir sıradaki mesajımıza geçelim hemen. Ne demişler? D12 koğuşunda yatan reis Celal Önler abime selam olsun. Ve bu şarkı...
1: Sevgilim gelir, silsem gözlerini...
0: Yanında yatan arkadaşlarına gelsin. Cüneyt Öden, Ömer Özer, Yahya Şenses, Gökhan Korkmaz, Ümit Özer, Yılmaz Demir, Serkan Uslu demişler. Güzel bir parça istemişler. Fikret Delikanlı'dan. Gitme dur demişler ama büyük ihtimal o parçanın ismi Yapma Ne Olur olacak diye düşünüyorum. D12 koğuşunda yatan reis Celal Önler abime selam olsun ve bu istek parça ondandır demişler. Yanında yatan arkadaşlarına gelsin. Cüneyt Öden, Ömer Özer, Yahya Şenses, Gökhan Korkmaz, Ümit Özer, Yılmaz Demir, Serkan Uslu. Özellikle Celal Önler'den geliyor bu isimleri, hep birlikte dinleyelim, arkasından yine buradayız. Haydi bakalım.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 21.38. Radyoları başında bizleri dinletiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Mersin Demirtaş Mahallesi'nden Aydın E tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan can dostum, kardeşim Berzan Akkur'da. Hacı Kaya'dan selam olsun. Kalbim hep seninle aslan kardeşim. Özgür günlerde görüşmek üzere. Seviliyorsun. Kalbim hep seninle. Cezalar bizi yıldıramaz. Elbet güneş bir gün sana da doğar. Sevgilerimle demiş. Bahar seni gibi. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız demiş.

Evet. Güzel bir parça istemişler Adanalı Ayhan'dan, onu göndereceğiz. Özellikle şöyle mesajın üstünden bir daha geçelim. Mersin Demirtaş Mahallesi'nden Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi B10 koğuşunda yatmakta olan can dostum kardeşim Berzan Akkur'da Hacı Kaya'dan selam olsun. Kalbim hep seninle aslan kardeşim, özgür günlerde görüşmek üzere, seviliyorsun. Kalbim hep seninle, cezalar bizi yıldıramaz elbet, güneş bir gün sana da doyar. Sevgilerimle demişler. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız demiş değerli dinleyicimiz ve hemen istediği parçayı gönderelim.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatlerimiz 21.45, sıradaki mesajla devam ediyoruz. Evet, hemen mesajımızı şöyle bir okuyalım. Aydın E-Tipi kapalı cezaevi D12 koğuşunda yatan canımın içi kardeşim Ömer Özer, hatalarıyla, doğrularıyla, iyi günüyle, kötü günüyle her zaman yanındayım. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı. Bugün önemli olan yarına umutla bakmaktır. 45 gün sonra seni özlemle bekliyoruz. Bu parça başta kardeşim Ömer Özer'e, Yahya Şenses ve Celal abime gelsin. Güzel günlerde yeniden

Bu arada sırası gelene zaten yazıyoruz. Bilginiz olsun. Hani sıra bana ne zaman gelecek diye. Lütfen ama lütfen yazmanıza gerek yok. Sıranız geldiğinde biz size yazıyoruz. Bilginiz olsun. Aydın Eğitimi Kapalı Cezaevindeki D12 koğuşuna yatan canımın içi kardeşim Ömer Özer, hatalarıyla doğrularıyla, iyi günüyle kötü günüyle her zaman yanındayım. Geçmişte ne yaşandıysa yaşandı, bugün önemli olan yarına umutla bakmaktır. 45 gün sonra seni özlemle bekliyoruz. Bu parça başta kardeşim Ömer Özer'e, Yahya Şenses ve Celal abime gelsin. Güzel günlerde yeniden demişler. Hemen istenilen parçayı gönderelim, arkasından yine buradayız.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz ve yine hattımızda bir canlı yayın konuğumuz var. Sırayla gidiyoruz dedik. Bu arada kayıp birisini bulduk. Bakalım kimmiş? Hemen hatırlayacak mısınız? Alo.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Aleykümselam Emirhan. Ne yapıyorsun?
1: Tamam, hayırlı yayınla. Ne ya yapıyorsun? Sen abi, ne yapmışsın inşallah?
0: İyiyim vallahi, şükür. Diyorum aramıyor, durumu aramıyor. Aslan. Şükür vallahi, sürünüyoruz.
1: Vallahi abi aramıyorum da sebebini sen biliyorsun. Açıkladım.
0: Biliyorum. Niye oradaydın ama aramadın o zaman?
1: Ya bağlanmak için çok uğraştırıyor ama ya bağlanmak.
0: Allah Allah.
1: Vallahi abi.
0: Ben de dedim Allah, insan haber verirdi ya.
1: Yok abi ya, yoksa bağlanırım da yemin ederim. İnsan uğraşıyor da 2 saat ya.
0: Anladım. Hayırlısı. İyi, sağ hayırlı salim sağ salim çıktın girdin. Tamam o zaman, gerisini boş ver.
1: Gerisi diğer makamların başına inşallah.
0: İnşallah. Kimlere sesleneceksin?
1: Abi buradan ilk açıktan başlayayım abi.
0: Tamam, başla, mikrofon sende.
1: Aydın Açık Cezaevinde yatmakta olan dayım Abdülaziz Demir. Aslan dayım, ellerinden öperim. Aslan abim Ulaş Tekir. Ona da saygılarımı, sevgilerimi gönderirim buradan abim. Aslan abim Yavuz Yaman. Sizi çok seviyorum abi. Apo dayı. Vallahi çıktım işte Apo dayı, işimize gücümüze bakıyoruz. Yani ben de özledim sizi yani. Siz ben ne kadar özlemişseniz ben de sizi o kadar özledim. İnşallah dışarıda görüşmek dileğiyle. Şimdi İslam abi.
0: Evet.
1: Şimdi Ulaş abi de şimdi ameliyattan çıkmış ya.
0: Evet.
1: Ulaş abi de şimdi çekmiştir sandalyesini balkonun oraya.
0: Oturuyordur, dinliyordur bizi.
1: Tabii. Sigarasını yakmıştı, şimdi dinliyordur abi. Ondan sonra abi hızlıyım ama.
0: Evet.
1: Ondan sonra Baytansel'e, İzmir'in namı değer İzmir'in Baytansel'e. Yani bizim B112'de yatan bütün mahkumlara, açıktaki bütün mahkumlara, Yavuz abime, Abdülaziz Demir dayıma çok çok selamlarımı iletiyorum abi buradan.
0: Aleyküm selam.
1: Ondan sonra abi tipi kapalı ceza infaz kurumuna gelirsek abi, D6 koşunda yatan abim namı değer İzmirli Halil Bozkurt, Güney Demir, Ziya Çatalkaya, Davutcan Şahin, Semih Bagana, ondan sonra amcamın oğulları Ferhat Selen, Halil Selen, ondan sonra dayım Faruk Selen, dayım Ahmet Selen, dayım Feremez Selen, dayım Uğur Selen, dayım Sinan Selen, amcam Kenan Selen, babam Murat Selen, halamın oğlu Enes Selen, Yusuf, amcamın oğlu Yusuf Selen. Buradan çok çok selamlarımı iletiyorum abi onlara.
0: Aleyküm selam.
1: Yani diyeceklerim bundan ibaret abi.
0: Tamam.
1: Demiştim dileğimle, inşallah dışarıda görüşmek dileğiyle abi. İnşallah. Buradan Abdülaziz Demir dayıma çok çok selam. Ulaş abim, Ulaş Tekeş'e buradan çok çok selam. Yavuz abime buradan çok selamımı gönderiyorum abi ben.
0: Tamam.
1: Kendinize dikkat edin abi. Allah'a emanet olun Ulaş abi, Yavuz abi, Abdülaziz Demir dayı. Allah'a emanet olun. Dışarıda en kısa sürede dışarıda görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Abi bir şarkı isteğim vardı abi benim.
0: Hadi söyle bakalım.
1: Bu Ahmet Kaya'nın Mahsus Mahalli var ya abi.
0: Evet.
1: Onu bir tane daha isteyebilir miyim abi? Bu Ulaş abinin şarkısı biliyor musun abi?
0: Vallahi bilmiyorum artık. Bir tane hak var.
1: İstemem abi sen. yarın onu çalarsın olur mu?
0: Tamam hadi söyle bir.
1: Bu Mahsus Mahalli D6 koşunda yatan abim Halil Bozkurt'ta armağan etmek istiyorum.
0: Evet.
1: Bu Ferhat Tunç'tan Şiir ve Gazele şarkısı var ya abi.
0: Evet.
1: Onu da Ulaş abime armağan etmek istiyorum.
0: Tamamdır.
1: Diyeceklerim buna Allah'a emanet olun. Seviyorum. Halil abi, Halil Bozkurt. Yarın nasipse görüşe geleceğim abi. Seviyorum sizi abi, Allah'a emanet olun. Diyeceklerim bunlar ibaret. İşte abi teşekkür ederim. Yavuz abi görüşürüz. Apo dayı görüşürüz. Ellerinden öperim Apo dayı. Diyeceklerim bu kadar abi. Hayırlı yayınlar olsun İslam abi.
0: Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Görüşürüz.
1: Eyvallah abi. Eyvallah. Baş tacısın abi. Görüşürüz.
0: Hadi Allah'a emanet. Sağ olasın.
1: Eyvallah abi.
0: Evet, hemen devam edelim. Şöyle gönderelim hemen şarkıyı. Hemen şöyle hızlıca.

Özellikle ama özellikle Ulaş abimle Yavuz abime armağan etmek istiyorum demiş. Bunu bir gönderelim. Arkasından sıradaki mesajla devam ediyoruz.

Evet, güzel bir de parça istemişler, onu göndereceğiz. Bu şarkı evimin direği aslan eşim Celal Önler'e gelsin. Hasretin gecelerime ağır büyük, yıldızlar bile sensiz solgun bakıyor. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Allah'ın izniyle kavuşma günümüz yakındır. Allah'a emanet ol. Sevdiğim adam Celal Önler demişler. Özellikle Celal Önler için bu güzel parçayı dinleyeceğiz. Geliyor parça hazırsak. Hadi bakalım. Geldi. Haydi bakalım.

Ve devam ediyor birlikteliğimiz. Sıradaki mesajla devam edelim. Selamlar, ben Çin'e Birnoğlu, B10 koğuşu başkanı Ozan Gündüz. Namı değer Ozican. Beraber koğuşa baktığım abim Kenan Alkan. Kader birliği yaptığım dostlarım Öner Mandus, Emrah Çorapçı, Ferhat Kayar ve Hüseyin Kırtay. İstanbul'un aslanları. Tüm İstanbul mahkumlarına selam olsun. Bize her yer Paris, Yıldız Tilbe'den Kafam Hafif Dumanlı şarkısı tüm B10 koğuşu ve tüm İstanbul mahkumlarına gelsin. Biz her yerde aslan gibiyiz. Yatamayan domates bağlasın demiş. Özellikle ama özellikle Ozan Gündüz'den, namı değer Ozican'dan, beraber koğuşa baktığım abim Kenan Alkan, kader birliği yaptığım dostlarım Öner Mandus, Emrah Çorapçı, Ferhat Kayar ve Hüseyin Kırtay için. İstanbul'un aslanları ve tüm İstanbul mahkumlarına selam olsun demiş. Özellikle Çin'e Birnoğlu B10 koğuşuna. Özellikle ama özellikle diyelim Çin'e Birnoğlu B10 koğuş başkanı Ozan Gündüz'e geliyor bu güzel parça. Hep birlikte dinleyelim, arkasından buradayız.

Müdür birlikteliğimiz. Şöyle hemen sıradaki mesajla hızlı hızlı devam edelim. Bu şarkı Barış Karadana'dan Nazilli Kapalı Cezaevi, C13 koğuşunda yatan Ahmet Erden ve bütün koğuş arkadaşlara gelsin. Canım amcam, inşallah çok yakında aramızdasın, seviliyorsun, herkese selamlar demiş kardeşim. Güzel bir parça istemiş. Özellikle ama özellikle bu şarkımız Barış Karadana'dan Nazilli Kapalı Cezaevi, C13 koğuşunda yatan Ahmet Erden ve bütün koğuş arkadaşlarına geliyor. Canım amcam, inşallah çok yakında aramızdasın, seviliyorsun, herkese selam demişler. Ve istediği parçayı gönderelim şöyle. Haydi bakalım. Hep birlikte dinliyoruz, arkasından buradayız.

Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz hızlı hızlı hemen mesajlarımızla. Şöyle bakalım. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan D6 koğuşunda İzmirli. Aha, tam mesaj yazarken. Hayır. Bir dakika. Şunu bir çözeyim ondan sonra.

Evet, hemen mesajı okuyacağım ama inşallah bir daha Altay yazı gelmez, hemen direkt oraya geçiyor. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan D6 koğuşunda İzmirli Semih Bagana'dan B10 koğuşunda yatmakta olan amca oğlum Yusuf Bagana'ya ve aynı koğuşta bulunduğum İzmirli Halil Bozkurt, İzmirli Ziya Çatalkaya, İzmirli Mami Demirbağ, Davut Şahin, Güney Demir, Sabuncu ve D1'de yatmakta olan Muhammed Taş, D9'da yatmakta olan Ayaz Taş, D2'de yatmakta olan Berzan Deli. Selam olsun. Haberin var mı taş duvar? Demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim. Uğrunda ölümlere gidip geldiğim diye de bir söz paylaşılmış.

Evet, devam ediyoruz. Hemen mesajı okuyalım. Arkasından istedikleri parçayı gönderelim. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Aydın Eğitimi kapalı cezaevinde yatmakta olan D6 koğuşunda İzmirli Semih Bagana'dan B10 koğuşunda yatmakta olan amcaoğlum Yusuf Bagana'ya ve aynı koğuşta bulunduğum İzmirli Halil Bozkurt, İzmirli Ziya Çatalkaya, İzmirli Mami Demirbağ, Davut Şahin, Güney Demir Sabuncu ve D1'de yatmakta olan Muhammed Taş, D9'da yatmakta olan Ayaz Taş, D2'de yatmakta olan Berzan Deli. Selam olsun denmiş. Haberin var mı? Taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğrunda ölümlere gidip geldiğim denmiş. Hemen istenilen parçayı gönderelim. Arkasından buradayız.

Evet, devam ediyoruz. 22.30 yaptık Türkiye ve Sio saatlerini ve sıradaki mesajımızla devam edelim. Nazilli Etibi Kapalı Cezaevi, C10 koğuşunda yatmakta olan Umut Gölge, B2 koğuşunda bulunan kardeşim Oğuz Kanara, E5 koğuşunda bulunan Onur Yazıcı'ya ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz demişler Muhammed Kanar'dan. Canım kardeşim, kadim dostum Umut Gölge, seviliyorsun, dört gözle bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcın olsun.

Kadir Kanar'ın da var. Gelecek birazdan, gelecek. Vallahi çok yoğunuz maşallah. Hemen şöyle bir mesajın üstünden geçelim. Şarkıyı gönderelim hemen hızlıca. Ne demişler Nazilli? H tipi kapalı cezaevi. C10 koğuşunda yatmakta olan Umut Gölge. B2 koğuşunda bulunan kardeşim Oğuz Kanar'a. E5 koğuşunda bulunan Onur Yazıcı'ya ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Muhammed Kanar'dan demişler. Canım kardeşim, kadim dostum Umut Gölge, seviliyorsun, dört gözle bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcın olsun demişler. Geldi hemen o güzel parça. Haydi bakalım.

Ve devam ediyor birlikteliğimiz ve sıradaki mesajla hemen devam edelim. Ben Kadir Kanar. Öncelikle amcaoğlum Oğuz Kanar'a, Onur Yazıcı ve Umut Gölge'ye, abim Göksel Akyüz'e ve bütün kader mahkumlarına selam olsun. Başımızda bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Elbet bir gün demiş değerli Kadir kardeşimiz. Özellikle ama özellikle Kadir Kanar'dan Oğuz Kanar'a, Onur Yazıcı ve Umut Gölge'ye, ayrıca Göksel Akyüz'e ve tüm kader mahkumlarına

Kadir Kanar'dan amca oğlum Oğuz Kanar'a, Onur Yazıcı ve Umut Gölge'ye, abim Göksel Akgüz'e ve bütün kader mahkumlarına selam olsun demiş. Başımızda bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Elbet bir gün demiş ve güzel bir parça istemiş. Yıkılmadım, ayaktayım. Haydi bakalım.

sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. 22.43'ü yaptık Türkiye ve Sio saatlerine ve mesajlarla devam ediyoruz. Ve bakalım sıradaki mesaja. Selamun aleyküm, ben Ramazan. Görüşük, kader ortaklığı yaptığım can dostum Murat Artan'a ve Sökeli Yusuf'a bu şarkıyı armağan etmek istiyorum. Seviliyorsunuz. Amcam Yusuf abinin soy ismini unuttuğum için böyle yazdım. Kusura bakma. Selda Baycan, ağlama anne, benim için ağlama demişler. Silsem gözlerimi. Hemen istedikleri parçayı bir bulalım, şöyle bir bulalım. Onun hemen sonrasında hemen gönderelim.

Evet, Selda Baycan'dan Ağlama Anne, şöyle bir atalım hemen şuraya ve hemen mesajın üstünden geçip parçamızı gönderelim. Selamünaleyküm, ben Ramazan Görüşü kader ortaklığı yaptığım can dostum Murat Artan'a ve Sökeli Yusuf'a bu şarkıyı armağan etmek istiyorum. Seviliyorsunuz demiş amcam. Yusuf abinin soy ismini unuttuğum için böyle yazdım, kusura bakma demişler. Özellikle ama özellikle Ramazan Görüşük'ten Murat Artan'a ve Sökeli Yusuf'a geliyor.

Bu arada programla alakalı istek, duygu, düşünce, önerileriniz, şikayetleriniz bununla alakalı lütfen ama lütfen Instagram'dan DJBY Keleş, yani DJ Bay Keleş ile Arıza Show sayfasından bizlere iletebilirsiniz. Bilginiz olsun. Instagram üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. 7 gün 24 saat oradan sizlere dönüş sağlıyorum. Bilginiz olsun. Evet, Türkiye Vesto saatleri 22.53. Artık

0: Evet, devam ediyoruz artık. Vedamıza da yaklaştık ve son bir sürpriz yapalım. Son bir canlı yayın bağlantısı yapacağım. Türkiye ve Söz saati 22.55 ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar, kiminle görüşüyoruz?
1: İstanbul Esenyurt'tan Kübra Birdal ben.
0: Evet Kübra. Kimlere sesleneceğiz bakalım? Uzunca yazmışım böyle devasaca. Bunları kendi... Evet, kendi sesinle böyle
1: ben
0: dile getir bakalım.
1: Evet, ben nazilliğe tıkında yatmakta olan ablam Zehra Birdal'a seslenmek istiyorum. Kendisine çok uzun uzun yazdım çünkü aslında daha da çok yazardım yani içimdeki duygu düşünceleri falan yazmak istedim. Şu an inşallah beni dinliyordur. Onu çok özledim çünkü yani şu an bile gözlerim doldu, konuşamıyorum. Yani ben de zaten orada yatıyordum. Tutukluydum. Ablam da tutuklu bulunuyor zaten. İnşallah çok kısa zamanda çıkar. Onu çok özledim. Nereye gitsem hep aklıma o geliyor. Ya o kadar çok birlikteydik ki yani bu kadar ayrı kalmaya hiç dayanamıyorum.
0: Evet.
1: İnşallah çok kısa zamanda kavuşuruz. Esenyurt'tan ablama çok çok selamı olan kişiler var. Onunla birlikte şafak sayıyorlar hatta. Aynı şekilde ben de çıkacağı günü bekliyorum. İnşallah çok kısa sürede çıkacak, kavuşacağız. Onu almaya geleceğim oradan zaten. Ayrıca aynı koğuşta yatmış olduğum arkadaşlarıma selam söylemek istiyorum. Neslihan'a, Neslihan Başdostum, Mehtap Bur, Elveda Kar. Ayrıca aklıma gelmediği küçük koğuşta ve büyük koğuşta yatmakta olan arkadaşlarıma, ablalarıma çok çok selam söylüyorum. Hepsini çok seviyorum, hiçbirini unutmadım.
0: Aleyküm selam.
1: Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Bir mesajım daha var. Nazilli'de yine aynı şekilde Aydın Nazilli, E-Tıkı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan, E5 koğuşunda bulunan Kaan Karakoyun'a annesinden bir mesajı var.
0: Evet.
1: Bugün doğum günü, kendisi doğum gününü kutluyor. Çok çok gözlerinden öpüyor. Sabırlı olmasını diliyor tabii ki. Kimseye bulaşmamasını söylüyor. Evet. Çok kısa sürede kavuşacağız dememi istedi kendisi.
0: Tamam, başka? Bu kadar mı söylemek istediklerin? Ya ben de dedim o kadar yazınca çok söylemek istediği var herhalde. Direkt kendi
1: çok söylesin. Çok söylemek istediğim var, evet, siz kapatacağım dediğiniz için çok da konuşmak.
0: Hayır hayır, sen konuşabilirsin, ben öyle dediğime bakma yani.
1: Ya inşallah beni dinliyordur ya.
0: Dinliyordur. Dinlemiyorsa da şu an duyanlar ablasına ulaşsınlar. Bu saatte dinliyordur zaten eminim, daha saat erken.
1: İnşallah dinliyordur.
0: Sonra seni arar.
1: Ayrıca kardeşim de çok selam söylüyor. Evet, kardeşim de çok selam söylüyor. Şu an yanımda konuşmak.
0: Utandı.
1: Ama selamını söylüyor. Hatta ben mesaj yazarken benden de selam yazarken şey söyledi. Yani kendisini yırtlama şu an konuşmuyor. Utandığı için. Ya bu şekilde çok seviyorum onu. Her zaman yanındayım. Bunu sakın unutmasın. Sakın kendini orada yalnız hissetme. Ben hep senin yanındayım.
0: Evet.
1: Bazen tartışıyoruz falan ama biliyorsun seni çok seviyorum. Unutma bunu sakın bak. Bu mesajımı da ne olur dinlemiş ol.
0: Başka?
1: İstek parça isteyebiliyor muyum?
0: Hadi iste bakalım. Hangi şarkı?
1: İstek parçam. Ya ben çok böyle şey olsun istemiyorum ama Mahsun Kırmızıgül'den istemek istiyorum. Melekler Ağlar şarkısını. Çalabiliyor musunuz onu?
0: Çalarız ya.
1: Tamam.
0: Çalmayalım mı?
1: Çalın, çok sevinirim çalar.
0: Tamam. Çalalım. Buradan başka söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Başka söylemek istediğim. Yani Esenyurt onu çok özür. Bir an önce dönsün artık.
0: Bu kadar mı?
1: Evet, bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Başka
1: siz
0: söylemek istediğiniz bir şey yoksa.
1: Hayırlı... Yok, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Siz de hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Evet, artık vedamızı yapıyoruz. Hazırsak. Bakıyorum da.

Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Yine ölmez sağ kalırsak her zaman olduğu gibi Perşembe günü yine burada olacağız. Yayında beni yalnız bırakmayan tüm herkese sevgiler, selamlar olsun. Yine Perşembe günü görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Ulaş Tekeş Reis başta olmak üzere. Hızlı İmam Rüstem Süzer'e. Raif Domurcu'ya, İnan Işık abimize. Egemen Güney'e, Yagi'ye, Serkan'a, Serkan gitti ama olsun hadi ona da, Çağlar Başkan'a, Celal Önler'e, aklıma gelen

gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı, sen al.
1: IFM reklam.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

IFM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana da

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

sensiz ben. Sanma sensiz ben bir tek yumurta olurum sevdiğim. Yalvarırım sevdiğim.

iFM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında iFM 100.5'te. İnsana dair

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

iFM reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında iFM 100.5'te. İnsana da

Ben bu hasreti kime anlatayım? Ben bu yüreğimin derdini, ben bu yüreğimin derdini kime anlatayım kardeş? Yoruldum kardeş, yorgunum kardeş.